Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Manisa türküsüyle başlıyoruz. Diken arasında bir gül açmış. Süleyman Yıldız sizlerle.

Seher Yeli Malatya türküsüyle devam ediyor. Aşağıdan gelir omuz omuza. Kaynak kişi Adnan Gül ve seslendiren Mehmet Seske.

Orçun'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Bahar Geldi Gül Açtı Mardin türküsünü Sema Kaya Doğan'dan dinliyoruz.

Refia Berkant'tan alınan bir Kıbrıs türküsü dinleyeceğiz Celal Bakar'ın yorumundan. Hanaylar yaptırdım, döş edemedim.

Zahpur Tagizade'den alınan Ay Saçı Burma Azerbaycan türküsünü Zehra Ganioğlu seslendiriyor.

Erzurum'a doğru uzanıyoruz şimdi. Çelik pazarında ufacık taşlar. Oktay Bora Ertuğrul'un yorumundan dinliyoruz.

Ahu gözlüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden, aşkım beni temelinden, yıkmadan gel, yakmadan gel. Osman Feymani'den alınan bu Adana türküsünü İcral Akkaplan'dan dinliyoruz.

Nigar Fettahoğlu'ndan alınan bir Trabzon türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Bu sene yaylalarda pembe güller. Özlem Üngör sizinle.

ekmer çiçekten alınan Ey Erenler Akıl Fikir Eyleyin Erzincan türküsünü Orhan Hakalmaz'dan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Gitme Durnam Gitme, Ali Haydar Gül sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini söyledi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu Üst Yönetim Kadrosu'ndansa peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesi ile ifade veriyor. Kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Teknofest'te standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, gençlerinin hayalleriyle geleceğe yürüyor, dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. İstanbul'u koşuyorum Avrupa etabı nedeniyle bugün Fatih ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre saat 6'dan program bitimine kadar kullanılamayacak yollar şöyle. Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant'la Sirkeci Meydan arasında kalan bölümü, Langa Bostanları Sokak, Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli Avrupa yakası çıkışları Aksaray ayırımları, Avrasya Tüneli Anadolu yakası istikameti acil son çıkışı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'de sabah. Günaydın. Bugün 4 Ekim 2026 günlerden pazar. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim bu pazar günü nasip oldu. Ekim ayının 4. gününde bir sabahı yine birlikte karşıladık. Ve bizler bulunduğumuz bu stüdyodan yurdumuzun dört bir bucağını sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlarken hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bereketli bir pazar günü diliyoruz. Her ne kadar mesai gününe ara verilmiş olsa bile bugün halen çalışanlar var ve sürekli çalışan başta güvenlik güçlerimiz, sınır boyundaki Mehmetçik ve her hangi meslek dalından olursa olsun şu anda işini gücünün başında olan herkese kolaylık diliyoruz ve ailelerde güzel, muhabbet dolu, sevdikleriyle sımsıkı kucaklaştıkları bir kahvaltı masasında belki sesimizi duyuyor olacaklar. Yolda olanlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kerem Bulut hazırladı bugün programı efendim ve Ferda Sertopçu sesleri en güzel biçimde ulaştırıyor sizlere. Ben Deniz Sabahat Aslan, kalbi duygularımla bir pazar günden selam salarak ilk türkümüzü hemen sunalım isterim. Diyarbakır'a gideceğiz önce. Celal Güzel Ses'in muhteşem eserlerinden birini Adile Kurt Karatepe'nin yorumuyla dinliyoruz. Meclisinde mail oldum ben bir kaşık araya. Başladık, yol alacağız.

Saatimiz 7.15'i gösteriyor. 4 Ekim 2026 günlerden pazar. TRT Türk'te sabah diyerek yine sonbaharın bu ikinci ayında ama kendini baya baya hüzünlü olarak hissettiren hazan mevsiminde bir pazar sabahını paylaşıyoruz. Sağlık, huzur dileklerimizi yineleyelim efendim. Yolda olanlara da hayırlı yolculuklar dileyelim. Gökyüzünde bulutlar var. Hava sisli puslu ama yüreklerde dilerim ki gam keder olmasın. Az önce rahmetle yad ettik ve sevgili Ahmet Turan Şah'ın sesi yadigar kaldı. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadadır misali işte. Dedi ki Şah bu dağın bağında bülbüller öter. İki bacı çıkmış takkadan bakar o yerin hasreti yüreğim yakar dedi. Bir Mustafa Aloğlu türküsüydü Şanlıurfa'dan Yılmaz İpek derlemiş. Devam ediyoruz bu kez Diyarbakır'a bir selam gönderelim yine. Muzaffer Sarı Sözün hocamızın Selahattin Mazlumoğlu'ndan derlediği türküyle Ali Bicek seslenecek sizlere. Makaram sarı bağlar kız söyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyem Asya'm karalar bağlar. Ardından da çok güzel bir aşıklamayı bir deyişi de Ali Rıza Gündoğdu'nun sesinden dinleyeceğiz. İzzet Savaş'tan Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Sivas Şarkışla'ya ait. TRT Türkü'de sabah

Ne güzel sözler etmiş Teslim Abdal. Engin söyle büyüklüktür, engin ol. Gel ha gönül havalanma, engin ol gönül engin ol. Dünya malına güvenme, engin ol gönül engin ol. İzzet Savaş'tan Nida Çekçi hocamızın derlediği bu deyişli Ali Rıza Gündoğdu seslendi ve Sivas Şarkışlı'ya bir selam gönderdik. Şimdi bir Erzurum yolculuğu yapalım. Yine Nida Çekçi hocamızın Celal Kayalı Erden derlediği türküyle de Arzu Akmeşe'nin sesine kulak verelim. Çok güzel bir türküdür. Aslında Erzincan'da da bilinir. Bir sandığım vardır sırmadan, telden, bir çift yavrum var tomurcuk gülden. Efendim Bayburt'a selam olsun, çünkü o dönemdeki savaş şartlarında da çok güzel yakılmış bir türkü. O dönemi anlatır. Sonra da bakalım yollarda nasıl bir trafik akışı var.

Değerli dinleyicilerimiz, bazı projelerin yapımı kapsamında trafik akışında değişiklikler olan güzergahlar var. Ülke genelinde bu konuda

Bazı bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüz bizlere aktarıyor. Onları sizlere bu bölümde paylaşalım, aktaralım. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışması olduğu için ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometreleri arasındaki 6. Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında da yine yol yapım çalışmaları başladı. 1 Ekim tarihinden itibaren 31 Ekim'e dek 22 ila 05 saatleri arasında orta ve sol şerit trafiğe kapatılacak, ulaşım sağ şeritten sağlanacaktır. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında, ki burası Kara Hamzalı mevkiidir, bu bölümde yol yapım çalışması olduğu için Ankara-Konya yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım ters istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında da yol yapım çalışması var. Yine yol bölünmüş durumda ve ulaşım bölünmüş yolun iki yönünden çift tek yönden çift yönlü olarak devam ediyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ila 7. kilometreleri arasında üst yapım onarım çalışması olduğu için Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılı durumda, diğer yönden çift yönlü olarak bir akış var burada da. Gerede-Çerkeş yolunun 2 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle Gerede yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım diğer yönden yine çift yönlü bir akışa sahip. Burası kemikli rampası olan bölgedir. Çorum-Amasya il sınırıyla Merzifon yolunun 5 çeşitli kesimlerinde fiber optik kablo yapısı tesis çalışmaları olduğu için sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine özenle uysunlar. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğu için yine sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 21 ila 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için yine sürücülerin dikkat ve özenle bu işaretleri takip etmesinde büyük yarar var. Kurtköy-Şile yolunun 33 ila 34. kilometreleri arasında da kavşak yapım çalışması olduğu için yine sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine lütfen dikkat etsin.

Saatimiz 7:43'ü gösteriyor. 4 Ekim 2026 günlerden pazar. TRT Türkü'de sabah yine yayında. Sizlerin her sabah TRT Türkü'de dinlemeye aşina olduğunuz ve türkülerle yurdumuzu diğer diğer dolaştığımız, dostlarla gönül birlikteliği ettiğimiz bir program. Saat 8 olduğunda yine sizlerden gelen iletileri yansıtacağız efendim. Çok güzel cümleleriniz var. Programa gösterdiğiniz teveccüh bizleri mutlu ediyor ve daha güzel programlar olması için TRT Türkü'nün bütün ekibi canlı başlı çalışıyor. Bugün Kerem Bulut hazırladı repertuarı. Sevgili arkadaşım Ferda Sertopçu da sesleri en güzel biçimde ulaştırıyor. Yol durumu hakkında biraz bilgi verdik. Ardından bir türkü ki Gümüşhane Kerkit'in en güzel türkülerinden birisi ve Cennet Mekan Anneciğimi yine burada yad ediyorum. Dualarınız için çok teşekkür ederim. Çok severdi. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolların boynuna sardıramadım, bir yarın aklını kandıramadım diye seslendi Beyhan Karslı. Nida Tüfekçi'nin Metin Pala'dan aldığı türküyle. Sonra Trabzon yolculuğu yaptık. Ahmet Yamacı Hüseyin Birincioğlu'dan derlemişti bu türküyü. Ve Celal Bakar'ın yorumuyla ulaştı sizlere. Kahveciler kahve koyar fincana dedi. Efendim 8 olduğunda tabii ki iletilerinizi okuyacağız. Ancak 4 Ekim'e baktığımızda takvim yapraklarında bugün dünyada hayvanlar

Onları koruma, onlara şefkat gösterme günü. Hani biz deriz ya, yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Dünyada neyi halk ettiyse, evrende neyi halk ettiyse her birinin bir sebebi var. Ve gerçekten müthiş bir düzen, müthiş bir güzellik. Öyle bir şey ki insanın aklı sırrı bazen ermiyor. İşte bugün o can dostlarımız dediğimiz minicik varlıklar, bazen kocaman varlıklar da olabiliyorlar. Onlara şefkat gösterme günü. Yazın bir kap su koyarken kapımızın önüne, kim bilir hangi bedene değer ve şifa olur. Kışında yine soğukta onları korumak gerekir. Bu duyguları sizlerle paylaşmak istedik bu pazar gününde. Bizi şimdi dinliyorsanız tekrar pazarınız güzel olsun, hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir gün olsun diyoruz efendim. Aynı zamanda yine saat 8 itibariyle sizlerden gelen iletiler doğrultusunda söz etmek istediğimiz konular var. Sizler yazıyorsunuz, biz onları da unutmuyoruz efendim. Şimdi yine iki güzel türkü dinleyelim. Bu kez Şimen İpekçi'nin sesine kulak verelim. TRT Ankara Radyosu Müdürlüğümüzün derlediği Hatay türküsü Halil Sarıoğlu'ndan derlenmiş. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Kurban olayım katip, bir güzel de bana yaz diyecek. Ve ardından Dünya Tekin yöre ekibinden Sarı Sözen hocamızın derlediği Erzincan türküsüyle seslenecek sizlere. Havuz başının gülleri şak şak öter bülbülleri.

9:54'ü buldu saatimiz. İlk saat dilimizi tamamlamak üzereyiz. Dünya Tekin'i dinledik. Şimdi Elvan Sevim'in sesine kulak verelim. Aşık Özlemi'den derlenen bir Amasya türküsü efendim. Bir aşıklama. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim. Dinleyelim. Sonra da bakalım hava durumu nasıl?

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, evlerin ortalarından itibaren alışık olmadığımız biçimde hani pastırma yazı dediğim sıcaklar beklenir, yani mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklarla birlikte yoğun yağış aldı ülkemiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde yine mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Kuvvetli rüzgar uyarısı var. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarının kuzey yönünden saatte 40 ile 60 kilometre hızla esmesi beklenecek. Bu fırtına şeklindeki rüzgarda tedbirli olunmasında da yarar var. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre illerin sıcaklık değerlerini aktaralım. Bursa 22, Çanakkale 23, İstanbul 21, Kocaeli 22, Afyonkarahisar 18, İzmir 26, Muğla 22, Uşak 21, Adana 28, Antalya 26, Hatay 27, Isparta 18, Ankara ve Eskişehir 19, Konya 18, Nevşehir 17, Bolu 19, Düzce 20, Sinop 22, Zonguldak'ta 19, Amasya 20, Rize, Samsun ve Trabzon 19, Erzurum, Kars 17, Malatya 22, Van 17, Diyarbakır 24, Gaziantep 25, Mardin'de 24 derece ve Şanlıurfa'da da 27 derece sıcaklık yaşanacak. Sağlıklı bir pazar günü diliyoruz.

3 ay oldu yol gözledim. Efendim çok güzel bir Kıbrıs türküsüdür. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Ekrem Yeşilada'dan derlemiş, Erol Köker yorumuyla dinledik. Ondan önce de yine de türkülerin gerçekten şahı denir ya hani. Onlardan bir türkü Muzaffer Sarı Sözen hocamız Nurettin Güler'den derlemiş, repertuarımıza kaydetmiş, ruhu şad olsun. Afyon Dinar türküsünü Emel Taşçıoğlu yorumladı. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında. Saat 8 11'i gösteriyor. 4 Ekim 2026 ve pazar günü bugün efendim. Pazar günü belki de şimdi haftanın yorgunluğunu atmak üzere şöyle ailece kahvaltı sofrasına oturmuş olabilirsiniz. Bereketli ve sağlıklı olsun efendim. Özellikle bugünlerde hastanelerde olanlara şifa diliyoruz. Şifa dilek dualarımız onlar için ve tez vakitte sevdikleriyle yan yana geleceği günleri beklesinler. Efendim 4 Ekim az önce bahsettik sizlere. Yüce Yaradan bu tabiat, bu evreni, bu kainatı yaratırken öyle güzel halk etmiş ki insana da şefkat duygusunu vermiş. Vicdan en güzel, en güzel hazinesi insanoğlunun. İşte can dostumuz hayvanları bugün koruma günü. Buna da dikkat çekmek istedik bu pazar gününde. Tekrar yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz efendim. Güvenlik güçlerimize kolaylıklar, sınır boyundaki Mehmetçiğimize Allah saklasın. Güzel yurdumun her neresinde bulunuyorsanız bulunun, hepinizin gönlünden muhabbet eksik olmasın. Sevgi dilimiz olsun efendim. Ve biz devam ediyoruz programımıza. Sizden gelen birbirinden güzel iletiler devam ederken şöyle bir bakıyorum da zihnimden geçti. Ekim ayında ne kadar özel gün var değil mi değerli dinleyicilerimiz? Yakında 6 Ekim söz gelimi olacak ve İstanbul'un biz işgalden kurtuluşundan söz edeceğiz. 29 Ekim geliyor, Cumhuriyet Bayramımız geliyor. Ama yarın da Öğretmenler Günü. Yarın inşallah huzurlarınızda olacak sevgili arkadaşım, yol arkadaşım Pınar Kundakçı Temel. Onun güzel sunumuyla yarın

De Türkü de sabah olacak yine. Ben şimdiden yine de sevgili öğretmenlerimizin bugününü kutluyorum. Öğretmen, evet, erir mum misali fakat aydınlık verir. İlim bilim yolunda kim çaba sarf ediyorsa efendim, her birinin elleri öpülesidir. Biz de bu minvalde işte nasip oldu öğrencilerimizle buluşuyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi isteklerinizi, dileklerinizi de dillendireceğiz. Sizden gelen mektupları tek tek paylaşacağız ama çok güzel bir Muğla türküsü dinleyelim derim önce. Gülcan Kaya yorumuyla Rasim Eriş'ten Abdurrahman Karademir'in derlediği türküyü dinleyelim. İliman çalıları yol ettim yalıları. İnadına alacağım çatlasın komşuları diyecek Gülcan Kaya.

8.20'yi görüyoruz saatimizde. Gülşen Kutlu'yu dinledik. Ekrem Çelebi'den Işık Başel'in notalandırdığı bir Kırıkkale türküsüydü. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim? Katlime ferman olsa ben senden döner miyim? Değerli dinleyicilerimiz, bize yazıyorsunuz. Facebook sayfamızdan, Twitter'dan. Eski adı Twitter'dı, şimdi X oldu. Ama birbirinden güzel iletiler, o kadar güzel cümleler ki saat saat, dakika dakika takip edip yazan dinleyicilerimizin her birine çok teşekkür ederiz. Sürenin el vermesini takip ediyoruz. Elbette ki zor oluyor ama biz yine de şöyle bir özetlemeye çalışalım. Gürol Seçil Kara güzel bir pazar sabahından herkese günaydın diyor. Taşı toprağı altın olan yatağından. Seçil Hanım'la kızı Simge, damadı Ömür Paskal ve torunu Toprak, oğlu Erdinç Kara için türkü istiyor. Siz de harika. Teşekkür ederim. Mustafa Aylay Demir, Ordu Fatsa'dan yine selam göndermişler. Selamınız başım üstte. Ve sıradaki türküyü de Suna Koçak, Seniha Cengiz Han, Zafer Özkara, Meral Özhan, Gülden İbiş İmamoğlu, Gülten Duran, Gülten Kaymak, İmran Ertuğ ve adını daha sayamadığım birçok dinleyicime, dostuma armağan ediyorum diyor. Çok sağ olun, işim de kolaylaşmış oldu. Yavuz Selim Karlıdağ, selam olsun. Haftalardan sonra Araklı Pervane güneşliymiş. İnşallah güneşli günler bol olsun. Ali Yöntem de Bucak'tan bize selam göndermiş. Şirinlik sizin yüreğinizde, çok teşekkür ederim. Sıradaki türkü de Zafer Özkara, Halil Ergin, Zeki Başoğlu için armağan olsun. Hay hay. Zeki Gün Burdur Esenevler'den sesleniyor. Mutlu pazarlar diliyorum ben de size. Çok teşekkür ederim ekip adına da efendim. Çok sevdiğiniz 52 yıllık eşiniz Nafiye Hanım'a benim de selamlarımı söyler misiniz? Çocuklarınız, torunlarınız ve kayınbiraderinizle polis emeklisi değerli Nur Şeven, tüm türkü dostlarına türkü armağan ediyoruz. Daima TRT türkü diyorsunuz ya, çok mutlu oluyorum. Canım arkadaşım Zehra Ganioğlu bizi dinliyormuş. Sevgili Zehra'ma selam olsun. Dinleyicilerimiz senin de adını duyunca hemen zaten heyecanla yazıyorlar. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın diyor. Müjgan Kızılkaya, Anadolu'nun her haline uygundur türküler. Sevinçte, hüzünde, neşede türküler, deyişler bizim öz kültürümüzdür diyor. Ozanların ruhları şad olsun demeyi de ihmal etmemiş. Amin. Erzincan Kemaliye Kozlupınar Köyü'ndeki bütün yakınlarınıza, Almanya Halven'deki kızınız, kardeşiniz Şeref Mehmet ve Seçil annem diye vurgulamış sevgili Sevim Kızılkaya'ya da armağan ediyor türküleri Müjgan Hanım. Ve Leyla Çabuk Ordu'dan selam gönderiyor. Huri öğretmenimiz de Niğde'den selamlamış bizi. Değerli hocam Turan Akman Erkalı, çok güzel cümleler. Günaydın TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım, Sabah Hanım ve çalışma arkadaşları Eskişehir'den selam diyor. Aleyküm selam. Evet, deniliyor ki türküleri dinledikçe gönül doyar ama güzel türküler çoğaldıkça insan yeniden acıkır. Gerçekten öyle. Gönlünüzün ve ufkunuzun hep zenginleşmesi dileğiyle, sağlıkla ve türkülerle kalın demiş. Çok teşekkür ederim. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, oy oy. Bir gün tamamını söylerim. Şu aralar beni affedin, olur mu? Servet Sever görevi sevgili Topçu'ya bıraktı. Sevgili Servet Sever'e insan sever dedim. Marka oldu. Seher'cim bunu sen de duy. Seher de seher güneşi gibi doğuyor canım arkadaşım. Bizim ekip böyledir. Meraklanmayın efendim. Hoşum bir yerlerde biraz dinleniyordur. Çağın Deniz, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, Şaban Dişli, Murat Odabaşı, Ender Ay, akrabalarınız ve bütün sevdiklerinize türkü armağan ediyorum. Değerli Muhsin Tozlu, çok güzel sözleriniz, var olunuz. Yüreği güzel olan herkese selam olsun derler. Aleyküm selam. Hayvanları, ormanları, çiçekleri sevenlere selam olsun. Soğukta donanları, sıcakta yananları, açları, susuzları düşünen insanlara selam olsun. Geçmişlerimize rahmet, sevenlerimize ve sevdiklerimize sağlıklı günler diliyorum diyor. Çok teşekkür ederiz. Amin ve selam. Şaban Dişli, günaydın sevgili hocam diyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlarıma da. Yine yurdun güzel insanlarına da selam gönderiyor ve dünyanın her yanından türkülerin bir araya getirdiği sevgili canlara da selam olsun diyerek İstanbul'dan ulaştırmış selamlarını. Biz de sağlık diliyoruz. Hüseyin Akdoğan Ankara Sincan'dan yazıyor. Salih Akova İstanbul Pendik'ten, Trabzon Araklı Kayacık Köyü'ne ve kızı Asya Akova'ya türkü armağan ediyor. Pazar günü bol bol türkü dinleyelim. Şimdi Gülten Çadırcı yorumuyla bir Diyarbakır türküsü. Saadettin Coşkun repertuarımıza kazandı. Diyarbakır düzdedir, tire çorap dizdedir. Hayırlı selam olsun Diyarbakır'a da.

Saatimiz 8.32'yi gösteriyor değerli dinleyicilerimiz. 4 Ekim Pazar günkü yayınımızın yarı kısmını TRT Türkü'de sabahta şu dakikalarda noktaladık. Bir bu kadar saat diliminde daha sizlerle olacağız. Ne güzel Karacaoğlan'ın sözleri. Bana kara diyen Dilber, gözlerin kara değil mi? Yüzünü güldüren güzel gözlerin kara değil mi demiş. Ve Güven Yapar seslendirdi. Güven abime buradan selam gönderiyorum. İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli seslerinden Allah sağlıklı uzun ömür versin. Ahmet Yamacı Musa İnan'dan derlemiş bu Denizli Çal türküsünü. Devam edeceğiz. Sizden gelen mektuplar o kadar güzel ki ve saatlerin akışına göre platform aktardıkça sıralılıkça okuyorum. Sakın yanlış anlamayın değerli dinleyicilerimiz. Osmaniye'den Fahri Bey bizi selamlıyor ve eşim postacı Fadime Hanımefendi'ye türkü armağan edeyim diyor. Güzel haberler vermesi dileğiyle. Serkan Alkan da bugün KPSS sınavına girecek olan, başta eşim ve kızım olmak üzere sınava girecek olan, yolda bizleri dinleyen bütün adaylarımıza başarılar diliyorum diyor. Biz de aynı dileklere katılıyoruz. Sivas Koyulhisar'a selam olsun. Dün de sizlere anımsatmıştım. 1 ve 7 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Sivas günleri kapsamında standlar açılıyor. Sivaslı hemşehrilerimiz orada buluşuyorlardır. Ne güzel bir mektup Ali Cengiz. Çok teşekkür ederim. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler diyor. Bir mukabil efendim, hayırlı olsun günümüz. Gönlü güzel insanlar ve TRT Türkü dostlarıma, yayın yapım ekibine, TRT Türkü dinleyen dostlara Bozkır'ın ortası Kırıkkale Bahçılı'dan, Kızılırmak kenarından selam olsun diyor. Ve aleyküm selam. Kızılırmak kadar coşkulu olsun efendim. Yolu buradan geçenlere de selam olsun diyor. Türküyü de benden armağan edelim. Huzurlu, bereketli, sağlıklı günler dileyerek. Bu arada parantez içine demiş ki, rica ediyorum Çamlıca köyümde muhtarlık yapan Mehmet Kaşar amcaya da bu türkü hediye olsun. Çünkü köyde oğluyla ortaokulda beraberdik. Adım geçince dün bilmiş, gündüz karşılaşınca söyledi. Ali Cengiz, sen de TRT Türkü sevdalısı olarak istek isteyince hemen bildim seni demiş. Çok duygulandım. Ben de duygulandım. Mehmet Kaşar amcamıza da türkü armağanımız olsun. İsmet Köklü Kayseri'den selam gönderiyor. Bütün TRT Türkü dostlarına da selamı var. Aleyküm selam. Tamam Türk, günaydın. Hayırlı işler olsun efendim. Bayram Gökçen, günaydın. Fethiye'den selamlıyor bizi. Geçmiş olsun, şifa diliyorum. Eşiniz kıymetli Arife Hanımefendi de size hiç şefkatini esirger mi efendim? Nice yıllar yol arkadaşlığınız sağlıkla devam etsin. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Selahattin Özdemir, çok kıymetlisiniz. Hayırlı yayınlar diliyor bize. Niksal Yeşilkaya Köyü'nden selamlarken sıradaki türküyü mutlaka polisimize, askerimize ve TRT Türkü dinleyen herkese armağan eder. Şanlı bayrağımız ne de güzel dalgalanıyor. Ve Özcan Gönen Manavgat'tan selamlıyor. Afyon Emirdağlılarla Manavgatlılara, sağlık çalışanlarına türkü armağan ediyor. Ne güzel yazıyorsunuz Emine Demir Atamer. Kahve tadında bir gün olması dileğiyle Trabzon'dan merhabalar diyerek iyi bir hafta diliyor. Ve Hamza Gedik, değerli Hamza Gedik, bize Giresun Tirebolu'dan hiç yalnız bırakmaz. Ağaçbaşı Yaylası'na selam olsun. Eşiniz Nazlı, çocuklarınız Rukiye, Nurcihan, Mustafa ve gelin kızınız Sevde'ye de türküm benim armağandır. Elleriniz şifa dağılsın. Kezban Polat, çok teşekkür ederim. Kayseri'ye ve size sevgiler. Seydi Alas Adana'ya selam gönderiyorum. Zübeyde Hanım'la birlikte bütün sevdikleriniz için elbette türkü var. Berlin'e selam olsun İsmail Yalabuk ve Suna Koçak, unutur muyuz sizi? Özgür Aldemir de Mersin'den bizi selamlıyor. Mithat Çatlakaya Aladağ Eyner Köyü'nden ve Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden de şair Korali Mustafa Bayındır. Hemen türkümüzü armağan edelim. Usta Muhsin Sametin Subaşı'nın sesini özlemişsinizdir. Bedri Ayseri'den Adnan Ataman hocamız derlemişti Diyarbakır türküsü. Sinem beni yandırır, sözlerin inandırır. Ve ardından da bir Trabzon yolculuğu yaparak Cemile Cevher ustamızı yad edelim rahmetli. İbrahim Can'ın sesinden bir türküsünü dinleyelim. Yol gider mi gider mi? Hadi bakalım Trabzon, Araklı, Pervane, siz de dinleyin.

özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Hani hep deriz ya, belki çok alışılagelmiş, klasik sözcüğü de biraz yabancı olduğu için çok sevmem ama alışılagelmiş bir sözcüktür. Acılar paylaşılınca gerçekten azalıyor, sevgiler, sevinçler çoğalıyor pay ettikçe. Hani Yunus Emre de der ya, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Değerli dinleyicimiz beni duygulandırdı. Mahmut Kalın dedi ki, mümkünse. Öyle bir yazdık ki, gitti canımın cananını. Ah le canım, vah le canım. Beni bıraktı yaralı. Doktor gelse, tabip gelse bulmaz derdim dermanın dedi. Biz de şu aralar o duyguyu yaşarken ortak olalım istedik efendim. Siz de ara ara diyorsunuz ya, Sabahat Hanım, siz öyle mırıldanınca çok seviyoruz. Efendim sevgili Turan Akman Erkılıç hocama da armağan olsun. Tabii ki onunla birlikte Fatih Çelebi, Süleyman Topuz Ankara yolculuğunda bizi dinliyor. Şu an kendisine selam olsun diyerek armağan ederim. Hüseyin Kınıcı ile beraber yoldasınız. Yolunuz açık olsun. Gürhan Gündüz berrak bir ağın sabahından herkese selam olsun diyor. Aleyküm selam. Sıradaki türkü eşim Gülay Hanım'la Leblebi üretimin de çalışan ağınlı emekçi kadınlarımıza armağan olsun. Elbette elleri öpülesi emekçi analarımız.

Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın diyerek bizi selamlarken İzmir Buca'da bulunan çocuklarına da selam ve türkü armağan etmek istiyor selamlarıyla birlikte. İlyas Aydın çok değerli, kıymetli bütün hatırlatmalarınız. Çok teşekkür ederim. Her zaman der ki sevdiklerinize çabuk kavuşmak için lütfen trafik kurallarına dikkat ediniz ve etrafa da aman yanıcı madde atmayınız çünkü ormanlarımız bizim zenginliğimiz. Ahmet ve Nurhan Kılıç'a selam olsun. Mehmet Bey ile eşi Lütfiye Aykaç için tabii İki türkü armağan ederiz. Tarlada çalışıyorlarmış. Emeklerine sağlık. Allah kolaylık versin. Şimdi türkü dinleyelim o zaman. Bir Bayburt türküsü çok severim. Recep Kırıcı'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Efendim diyor ki türküde, giydim çarıklarımı, gel bağla bağlarını. Terk ettim gidiyorum Bayburt'un dağlarını. Bayburtlu dostlarımıza selam olsun. Dortmund'dan şu anda Vahit Satılmış bizi dinliyordur. Sizin nezdinizde Gümüşhane ve bütün Bayburt'a da selam olsun.

8.58'i görüyoruz. 2 saatlik zaman dilimini geride bıraktık. TRT Türkü'de sabah 4 Ekim günü yayında. Sabahları sizlerin programı, bütün programlar gibi. Efendim bugün yapımcımız Kerem Bulut, biliyorsunuz perşembe akşamları Türkiye Evi ile de sizlerle birlikte oluyor. Ve sevgili Ferda Sertopçu çok güzel biçimde sesleri ulaştırıyor. Bir güzel ses dinledik, sesi yadigar kaldı. Gel benim gelin yarim, ver bana elin yarim dedi. Lütfü Ortakale, sevgili Lütfü abimi de sevgiyle rahmetle yad ettik. Yine kıymetli Zülküf Altan abimizi de rahmet olsun, Enver Demirbağ'dan derlemişti bu Elazığ türküsünü. Böylelikle Gakkoşlar Diyarı'na selam göndermiş olduk efendim. Ağının sabahı bugün puslu olsa bile sizin güzelliğiniz her şeyi en güzele çevirecektir. Değerli Soner Koç, türkü isterler ve askerimize, polisimize armağan olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Sevgili Emine İkinci Trabzon'dan bizi hiç yalnız bırakmaz. Ayşe Öztürk dinliyorlar, Mehmet Sekmen dinliyorlar. Harika değişiniz bizi çok mutlu ediyor. Ve değerli öğretmenimiz sevgili Necla Tiyanşan Eker, özellikle dün bir türküsünü yayınladık, çok mutlu olmuş, biz de onun için çok sevindik doğrusu. Efendim sevgili Behlül Şerefoğlu, Ahlatlılar, Bitlisliler, Vanlılar diliyorlar bize, çok teşekkür ederim. Gülnaz Malbastı Delal, Gurbet Eller'den dinliyor, çok teşekkür ederim.

ederim. Değerli Mustafa Bulan, uzun hava yorumlarımıza özellikle güzel yorumunuz var. Teşekkür ederim. Bu arada İlyas Aydın Bey her zaman diyor ki ormanlarımızı koruyalım. Aynı şeyi söylüyoruz. Şu anda yağmur var. Çok şükür bereketli yağmurlar olsun. Ancak özellikle yazları buna dikkat etmek gerekiyor. Sevgili Servet Bey çok teşekkür ederim. Der ki gönüllerde taht kurdunuz. Sizi çok seviyoruz. Sevginiz daim olsun efendim. Çünkü bendeniz de sizleri çok seviyorum. Bütün ekibimizden size selam olsun. O halde güzel bir türküyle daha devam edelim. Bu kez Merve Kayacan'ın sesine kulak verelim mi? Bir Malatya Arguvan türküsü Mehmet Seski Hasan Durak kaynak kişi olarak kaydetmiş ve bu türkü de çok güzeldir. Beni dertten derde saldın, güzel bu nasıl sevdaymış diyerek Merve Kayacan.

9.09'u görüyoruz saatimizde. Üçüncü saat dilimizden 9 dakika aldık. TRT Türkü'de sabah efendim bir pazar günü sizlere İstanbul Radyosu stüdyolarından seslenmekten mutluluk duyuyoruz. Ve her geçen gün aramıza çok sayıda yeni dinleyicimiz katılıyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor efendim. Türkülerin sıcaklığıyla sizleri kucaklamaya devam eden radyomuz TRT Türkü. TRT Türkü'nün sevgili dinleyicileriyle buluştukça türkü türkü Türkiye'mi geziyoruz. Harput'ta bir güzel gördüm, zülfünü tel tel ördüm dedi Mehmet Seske. Efendim Ali Özel'den alınan bir Elazığ türküsüdür. Repertuarı öyle kaydedilmiş. Ondan önce de çok güzeldi türkümüz değil mi? İşte beni dertten derde saldı dedi ve bize de hemen Malatya'dan selamlar geldi. Çok teşekkür ederim. Malatya, Arguvan, Sürgü, efendime söyleyeyim, Niksar, Yeşilkaya. İlyas Aydın Bey diyor ki trafik kurallarına lütfen uyalım. Emniyet kemerimizi takalım. Bir de çöp atmayalım. Bu uyarılar gerçekten bizim de kullandığımız spotlar. Çok teşekkür ederim size. Değerli Selahattin Erzi, Adana'ya selamlar. Yıldız Hanım'a selamlar. Siz de iyi ki varsınız. Her zaman bize kuvvet veriyorsunuz. Gününüz, pazarınız güzel olsun. Bizden de size sevgiler, saygılar efendim. Ve değerli dinleyicimiz Fahri Bey Osmaniye'den selam göndermiş bize. Çok teşekkür ederim ilginize. Bu arada Trabzon'dan çok sayıda dinleyicimiz var. Sevgili Emine İkinci, Sıdıka Tavukçu'ya selam söyler. O da bize selam göndermiş. Biliyorum Murat Odabaşı, Gülnaz Malbastı, Delal bu mutlaka dinlerler. Onlar sevgili Kerem'e de selam göndermişler. Ayşe Kılıç Hanımefendi her zamanki gibi diyor ki bugün babamızı işe yolladık ve dedemiz Durmuş Duyar'a türküye armağan edelim istiyoruz. Dedemizi çok seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Siz de Allah'a emanet olun. Çok çok teşekkür ederim. Ali Cengiz çok güzel sözleriniz. Kırıkkale Başlı'ya selamlar. Kezban Hanım teşekkür ederim. Kayseri'den bize yazarsınız sürekli olarak. Sizin de gönlünüz şen olsun diliyorum. Efendim sevgili Servet Coşkun diyor ki türkülerde nasıl diyor ya hani nasıl vasfedeyim güzelim seni, biz size tiryaki olduk. Biz diyoruz ki türkülerdir bu kuvveti veren, gönlünüze sağlık. Ali Yavuz selam göndermiş bize. Her pazar yine kulağımız sizde o bugün de diyor. Osman Özfışıcı selam göndermiş. Ramazan Şen günaydın diyor. Sedat Uzun sağlıklı sıhhatli inşallah demiş. Mehmet Tacar izliyor. Değerli Nuri Akman hayırlı sabahlar hocam diyor ki kolay gelsin. Türküleri tüm TRT Türkü ekibiyle dinleyicilerine armağan ediyorum. Ahmet Özdemir de selam göndermiş bize. Her zaman dinler. Çok teşekkür ederim. Atiye Tehin çok teşekkür ederim. O güzel sözler diyor ki sizi radyoda dinleyince mutlu oldum. Çok zordu ilk günde ama işte Allah böyle sabır veriyor. Halil Albayrak sabahınız nur olsun. İşleriniz de kolay gelsin demiş. Amin inşallah. Ali Yüceda size de selam olsun ve selam. O halde hemen türkülerimiz. İki türküyü de sevgili Seher ulaştırsın, sürpriz olsun. Bakalım hangileri?

9.20'yi buldu saatimiz. Bir pazar gününde sizlere sesleniyoruz İstanbul'dan. Bir Van Erciş türküsü dinledik. Hüsamettin Subaşı ustamız repertuarımıza kazandırmıştı ve uzun yıllarda onun o güzel sesinden dinledik, dinliyoruz. Hüseyin Mustafa Arı yorumuyla bu kez ulaştı sizlere. Bahçeye gel ki görüm, el uzat bir gül verim. Aramızda dağlar var, ben sana nasıl erim? Ve Bitlis'e Ahlat'a selam gönderme vakti. Adil Cevaz, Tatvan, dinliyorsunuz. Açık ara öndesiniz, farkındayım efendim. Bu türkü sizlere armağan olsun. Ondan önce de bir Kayseri türküsü dinledik. Ahmet Gazi Ayhan ustamızdan Nida Tüfekçi hocamız derlemişti. Murat Aldemir seslendirdi. Salın da gel meydan kız görsün dedi. Ve Havva Türk de bize güneşli bir bulancak sabahından selam sevgi gönderdi. Aynı duygularla selamlıyoruz. Eşiniz Kemal Bey, kızlarınız Rümeysa, Hüma ve Neva için tabii ki türkü var. Günaydın diyor Konya Bozkırdere köyden selam diyor. Ahmet Sezgin'den bir eser. Mutlaka yarın öbür gün repertuarda yer alacaktır. Olmazsa gelecek hafta Kerem'le size armağan ederiz. Cevdet Tepe Yüksel selam olsun. Yusuf Siyah Gönel Konya Çumra'dan bizi selamlayıp Çumra halkını ve radyo dostlarına iyi bir pazar diliyor. Ayhan Ersoy diyor ki merhaba, iyi yayınlar. Çanakkale'den dinliyorum, bir Trakya türküsü ne güzel olur. Tabii ki bir Trakya türküsü var. Sürprizimiz var sizin için. Yaşar Köksal yine muhteşem bir görsel. Ah o sabahın başında ben de olsam. Şöyle bir dilim ekmek kızartsak, çayınız bereketli şifalı olsun efendim. Ankara Çubuğa ve size selamlar. Hüseyin Erçolak'ta Afyonkarahisar'ın sesi, tüm dostlara selam gönderiyorum. Teşekkür ederim nazik sözleriniz için. Mehmet Çay hayırlı sabahlar dilemiş Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden. Tüm TRT Türkü ekibili dostları Rıza Yakın, Bafra'nın sesi sıradaki eseri de eşi Fatma Hanım, Nuray İknur, Abdullah ve torunu Giray için isterken bu frekanstaki hiç kimseyi unutmamış daima TRT Türkü diyorum. İbrahim Gümüş selam olsun Muz'un başkenti Anamur'umuza. Antalya'daki torunuz Eylül, kızlarınız, damatlarınız ve eşiniz için tabii ki türkü armağan ederiz sevgili muhtarım. Kolaylıklar diliyorum, muhtarlar bizim kalbimiz gerçekten. Ümit Kayaçelebi de hayırlı sabahlar diliyor ve Musa Özçelik'le Mehmet Gücü Yener için türkü istiyor. Van için ne güzel oldu o türkü, Van'a selam olsun. Ve Davut Güleş Kayseri yine çok güzel tanıtmış bizi, dinliyor. Teşekkür ederim. Soner Koç'u çok teşekkür ederim güzel sözlere. Esmi Özkan İstanbul'dan günaydın derken Bayram Gökçen Fethiye'den bizi selamlıyor. Ve Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan hayırlı sabahlar dilerken sevgili kızlarına, eşine türkü armağan ediyor. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'a selam olsun bizden. Maya Türköz İzmir'i ve sizi sevgiyle kucaklıyoruz. Güzel bir gün olsun. Nazar boncuklarınız hepimizi korusun inşallah. Cumali Göncü günaydın diyor. Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan TRT Türkü'deyiz daima. Biz teşekkür ederiz size. Cengiz Silkioğlu da Muğla Yatağı'ndan selamlıyor bizi. Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden. Efendim çok sayıda dinleyicimiz var ama biz de çok türkü dinletelim istiyoruz. Bu kez türkümüz Muzaffer Akgün. Efendim rahmetle yad ediyoruz ustamızı. Mehmet Emi'den Emin Aldemir'in derlediği Kayseri türküsü. Süpürgesi yoncadan, gayet beli inceden. Rahmet dileyerek ustayı dinleyelim.

Efendim Adana'ya bir selam gönderdik. Adana'ya selam gönderirken ustamız Halil Atılgan bizi mutlaka dinliyordur. Pazartesi akşamları saat 22'de yine bu postamızdan TRT Türkü'den Dilde Telde Anadolu'yu Sabri Sabuncu ile birlikte hazırlayıp sunuyorlar. Emeğine sağlık ustamız, yıllardır hem güzel Türkçemizin konuşulması ve anlatılması konusunda hem de türkülerin bütün öyküleri ve kimyası hakkında bilgi verir, bizi aydınlatır. Adana Kadirli Azaplı köyünden bir türküydü. Osman Feymani'ye ait, Nursaç Doğan Işık yorumuyla sizlere ulaştı. Ahu gözlüm tut elimden dedi ve bu türküyü söylerken biz Nursaç bir yandan da şeyi düşündüm. Sevgili Turulşan abime de selam olsun. Onun sesine de çok güzel yakışır ve sevgili Şan da bizi arar yazar durmadan. Kardeşidir sevgili Sevim. Ankara'ya selam olsun. Selamımızı da unutmamış olalım bu minvalde. Değerli şairimiz Nur Genç bize yazmış. Gönülden selamlar. Sevgili Neşe Şahin ablam, buradan selam gönderiyorum. Sevgili Zehra'ya da yine selamlar var. Bütün selamları ulaştırmış olalım. Trakya türküsü var, merak etmeyin. Ahmet İnçkan Tekirdağ'dan bize yazıyor. Mahmut Kalın çok mutlu olmuş. Ahle canım, vahle canım deyince. Türkan Şekerci Kastamonu Çay Küre Çaybükü köyünden günaydın diyor. Kocaeli Gebze'deki oğulları Atakan ve Emircan Şeker için türkü istemiş. Özlemli kavuşun inşallah. Özgür Aldemir günaydın. Mersin'e selamlar. Erdoğan Oktay, bizi unutmazsınız. Avukat Bülent Demirel'le eşi çocukları için tabii ki türkü çalarız. Ceyhan'a selam olsun. Erdem Gültekin Kayseri Develi'ye de sevgiler, selamlar. Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın diyor bize sevgili İsa Kıran. İzmir Buca'da bulunan çocukları için türkü istemiş. Erhan Yavuz günaydın güzel insanlar. Kucak dolusu sevgi ve selamlar diyerek kalbini bırakmış Erhan Yavuz. Isparta Senirkent Başköy'den. Sıradaki eseri nöbette olan biricik doktor kızı Sena'ya armağan etmek istemişti. Ben de Zübeyde Hanım'a armağan ediyorum. Aslan Doğan günaydın Sabahat Hanım. İyi bir pazar demiş. Almanya'dan selam saygı. Bir mukabil. Şu an işteyim. Bir yandan TRT Türkü sizi dinliyorum. Uyan Sunam Uyan'ı bir dahaki programda okuyayım mı sizin için? Yüksel Çunkuş Deniz Şivri'den selam gönderiyor. Siz de safa getirdiniz efendim. Sizin de ömrünüze bereket. Hasan Yalmancıoğlu İzmir'e selam olsun. Kadir Çankaya Isparta Senirkent Ulu Bey köyünden bütün ekibimizle birlikte ülkemize selam gönderiyor. Erdal Öztürk Balıkesir'den selam demiş bir mukabil. Rodo Samanı bir gün mutlaka seslendiririz, dostlarınızda da türkü armağanım var. Maksut Tanış Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden hayırlı yayınlar diliyor. Bahçeli Belde halkına türkü armağan ediyor. Bugün pazar, o halde türküler ard arda sıralansın ve şimdi sevgili Seher de kumanda. Hadi bakalım türkümüz.

Efendim yavaş yavaş pazar yayınımızın sonuna yaklaşırken bir İstanbul türküsü dinledik. Hüseyin Turan'dan, Nuri Halil Poyraz'dan, Sarı Sözen hocamızın derlediği İstanbul türküsü Sendeki Kaşlar Bende Olaydı. Ondan önce de dinledik Oktay Boral Ertuğrul'u. Harman yeri sürseler yerine gül ekseler. Hilmi Ersoy'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Şanlıurfa türküsüydü. Devam edelim pazar günü, pazar sabahı türküyle tatlansın. Bu kez Rüstem Avcı Trakya türküsü istedik ama Eskişehir türküsü diye kaydımıza geçmiş. Fakat bütün Trakya'da da bilinen bir türküdür. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar diyecek Ahmet Kızılok'tan Ali Fuat Aydın'ın aldığı türküyle. Sonra da Şanlıurfa'ya bir kez daha uğrayalım. Muzaffer Sarı Sözen'in Bakır Rusever'den derlediği türküyle de Sevim Seçkin'in sesi ulaşsın bize. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm. Türküler sizin için.

geldik sona bugünlükte. Trabzon Araklı Kizirnos köyünden Mecik Çeliktaş bizi dinlemiş, selam göndermişti. O İbrahim Can'ın okuduğu Trabzon türküsü armağan olsun. Fes başıma püskülüğü bir dahaki programa okuruz inşallah. Ve değerli ozanımız Esrari bizi dinliyorlarmış. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Selam olsun Ozan Esrari'ye. Zeki Başoğlu her zaman özlemle beklediğini söylüyor. Belgin Ahun güzel kalplerini ulaştırmış. Remzi Aksu.

Oyu da maşallah Sabahat hocam demiş. Allah razı olsun her birinizden. Ali Yavuz da selamlamış bizi. Efendim bugün biz devam ediyoruz programımıza diyoruz. Çünkü yarın yine sevgili Pınar Kundakçı Temelci huzurlarınıza gelecek. Nuri Akman da herkese selam gönderirken bütün ekibimizi tebrik ettiğini bildiriyor sağ olsun. Osman Özfıçıcı günaydın dedi. Muammer Özden saygılar dedi. Zehra'ya da bir selam ulaştırmamızı istedi. Mehmet

kadar esen kalın diyorum ve yine anne canıma rahmet dileğinize Allah razı olsun diyerek Muhriz Akarsu'dan derlediğim bir esrarla bugün huzurlarınızdan ayrılıyorum. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Diyarbakır yöresine ait.

Mavi Yüzük Firuze türküsünde geçen dağ sözcüğü. Vallahi o yardır, billahi o yardır, sinemin üstünde hala o dağdır diyor türkümüz. Dağ denilince aklımıza ilk gelen çevresinden daha yüksek olan kara parçalarıdır. Ancak dağ kelimesinin farklı anlamları da mevcuttur. Kızgın demirle vurulan damga, nişan bu anlamlardan bir tanesidir. Lale, gelincik gibi çiçeklerin göbek kısmındaki siyahlık da dağ olarak adlandırılır. Türkümüzde de mecazi anlamıyla kullanılmıştır. Büyük üzüntü, acı, yara manasındadır. Sinemin üstünde hala o dağdır diyerek gönüldeki yaranın, acının hala bitmediği anlatılmak istenir. Şimdi Celal Güzel Ses'ten derlenen bu türküyü Hakan Ünal'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundan Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik de düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, gençlerin hayalleriyle geleceğe yürüyor, dedi. Şanlıurfa'da mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle sınavı iptal edilen 392 aday için bugün kamu personeli seçme sınavı lisans yenileme yapılacak. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran yönetimini yerle bir ettiklerini öne süren Trump, sürecin kolay ya da zor yoldan halledileceğini belirtti. İran cephesindense hedeflerine ulaşamadılar açıklaması geldi. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini hedef aldıklarını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Spor. A Milli Futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. 59. TSE'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
2: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ben Kutay Kutanoğlu. Antalyalıyım. Bağa girdim kiraza türküsünü tüm sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır

0: Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Bitlis'ten Vedat Gülçümen, çok güzel bir program. Yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhabalar, ben Ankara'dan Hande.
2: Ben Dilara.
3: Merhaba, ben Yasemin. Ankara'dan Eskişehir'e giderken kanalınızdaki ses kayıtları bizim de çok hoşumuza gitti. Biz de bir ses kaydı atmak istedik. Ne ağlarsın Zülfü Siyah'ımı okuyacağız. Tüm sevdiklerimize armağan.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Bu türkü benim üzerimde derin etkileri olan bir türküdür. Balkan gezisinde sık sık söylemişizdir. Ondan dolayı bu türküyü dinledikçe ve söyledikçe o gezi aklıma geliyor. Bir de çok sevdiğim güzel bir türkü olduğu için paylaşmak istedim. Bu türküyü gurbette bulunan tüm dostlara armağan ediyorum. Ben Erdoğan Şahin, Almanya Lünen'den saygı sevgilerimi iletiyorum.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Denizli'den Eyüp Tatar, kara tren geçkir belki de gelmez. Bu türküyü rahmetli eşim çok severdi. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.

0: TRT Türkü.
1: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz Ezgi'yi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
2: Trabzon'dan Adem Yazıcı, Aysun Gültekin'den Altın Kızma istiyorum.

haktan dileğim. Yaz günü Temmuz'da

0: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: İsmim Üzeyir Durmaz, Ankara Kırıkkaleliyim. TRT Türkü ve TRT personeline saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bütün sevenlerime bu türküyü armağan ediyorum. Özellikle terzi hak verdi kardeşime. Saygılar, sevgiler.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Ben Malatya'dan İsmail İnce. Öncelikle sizlere iyi yayınlar dilerim. Her sabah TRT Türkü programı kaçırmıyorum, zevkle dinliyorum. Muazzez Türünk'ten Geçti Dost Kervanı türküsünü

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Merhaba TRT Türkü ailesi. Ben emekli öğretmen Selahattin. Benim annem 84 yaşında. Küçüklüğünden beri türkü söylemeyi de hep sevdi. Özellikle sizin programınızı keyifle de dinliyor. Mükerrem Kemertaş'tan "Al Gül Seni Cemekan'da Görmüşler" türküsünü çalarsanız çok sevinir zannediyorum. Ben de sevinirim. Herkese selamlar. İyi yayınlar diliyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
2: Ben Bodrum'dan Terzi Cemil. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hep beraber söyleyelim, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Ben Kilis'ten Neşet Hayta. Sizden uzun ince bir yoldayım. Aşık Veysel'den istiyorum.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet, Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya.

0: geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik de düzenlendi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama ve yoğun dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran yönetimini yerle bir ettiklerini öne süren Trump, sürecin kolay ya da zor yoldan halledileceğini söyledi. İran cephesindense hedeflerine ulaşamadılar açıklaması geldi. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine hedef aldıklarını açıkladı. Milli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takım gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. 59. TSE'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz. Ses kayıtta Ramazan Özbay. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Programa Sinop yöresinden derlenen hareketli bir türküyle başlıyoruz. Koromuz söylüyor. Şeftali ağaçları, türlü çiçek başları, yaktı yandırdı beni yarın hilal kaşları.

sırada Hatay Antakya yöresinden Muzaffer Sarı Söze'nin Mahmut Kuşçu'dan derlediği türküyle solistimiz Bahattin Turan var. Eli elime değdi, hem ben yandım hem kendi.

kıymetli türkü dostlarımız, şimdi arda arda iki Diyarbakır türküsüyle buluşturmak istiyoruz sizleri. İlkini Kadınlar Koromuz seslendiriyor. Diyarbakır dört köşe, içinde billur şişe. Mevlam sabırlar versin yarinden ayrılmışa. Ardından Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şen Ses'ten derlediği Çıktım Saray Köşkü'ne, yanarım yar aşkına. İstedim vermediler Allah lillah aşkına. Dörtlüğüyle başlayan türküyle solistimiz Gürsoy Babaoğlu radyolarınızda.

Şimdi de Ali Kıran'dan alınan Uşak yöresinden keyifli bir türküyle Makbule Kaya alıyor sırayı. Evlerinin önü kuyu, kuyudan alırlar suyu. Kalk kaçıverelim azalımın oğlu.

Giden ay tutulur mu? Bala tuz katılır mı? Geceler çok uzundur. Yalınız yatılır mı? Kırıkkale Keskin yöresinden derlenen türkümüzü Mustafa Özcan söylüyor.

Muammer Uludemir'in Eskişehir İnönü Yöre Kadın ekibinden derlediği türküyle Hediye Hüseyin Ağaoğlu radyolarınızda. Mavi organ düreyim, aç kapıyı gireyim, her gün gel geç buradan, yar olduğum bileyim.

Solistimiz Celal Bakar, Muzaffer Sarı Sözen'in Saniye Can'dan derlediği Çanakkale türküsüyle sizlerle. Balıkesir yolunda, sepeti var kolunda, ben yarimi kaybettim Balıkesir yolunda.

Muzaffer Sarı Sözen'in Muazzez Turing'den derlediği türküyü Selma Geçer seslendirdi. Sabahın yemişi bir tane vişne, giderem gelirem ardıma düşme. Ve sırada Rıfat Balaban'ın Refik Başaran'dan derlediği Orta Anadolu türküsüyle solistimiz Soner Özbilen var. Odana serdim hali, boyun İreyhan dali, gören maşallah desin, kimin var böyle yari?

Şimdi de Yılmaz Ağartan'ın Sarmacı'nın Rafik'ten derlediği Karadeniz Ereğlisi'nden bir imece türküsüyle solistimiz Çiler Şatıroğlu radyolarınıza konuk oluyor. Harman vakti kurarız biz çerki, yapalım da ızgara maşaküre. Hadi nailem çek bakalım körü, karşı karşıya atalım da göbü.

Ali Rıza Gündoğdu'nun sesinden, Mehmet Seske'den alınan Adıyaman türküsüyle baş başa bırakıyoruz şimdi sizleri. Ay doğar aşağı gider, kızlar Maraş'a gider. Bir elim yar koynunda, bir elim boşa gider.

Ritmimizi arttırıyor Muzaffer Sarı Sözen'in Niyazi Ateşli'den derlediği Bitlis yöresinden kadın oyun havasıyla radyolarınıza konuk oluyoruz. Solistimiz Gülten Çadırcı söylüyor. Oynama yorulursun, civansın kırılırsın. Sen bir dünya güzeli, her yerde bulunmazsın.

Gitme bülbül, gitme bahar erişti. Gonca güller maverdesin kavuştu. Sılada sevdiğim aklıma düştü. Çekilmez gurbetin cefası bülbül. Solistimiz Erol Köker, Muzaffer Sarı Sözen'in Çopur Ahmet'ten derlediği Konya yöresinden bu gurbet türküsüyle sizlerle.

solistimiz Sevim Seçkin, sevilen bir kilis türküsüyle alıyor sırayı. Yoğurt koydum dolaba, bugün başım galaba, seni doğuran ana, olsun bana kaynana.

Saadet Yılmaz Bircan'ın Nuriye Yılmaz'dan derlediği Sevda Türküsü'yle sanatçımız Hüseyin Yaltırık radyolarınızda. Edirne'den geldim geçtim, eğildim suyundan içtim, ah ettim göğüs geçirdim.

0: Kıymetli Türkü dostlarımız, programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmayı diliyoruz. Ve yeniden buluşana değin lütfen, türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 4 Ekim pazar gününü gösteriyor. Sevdiklerinizle birlikte türküler eşliğinde geçireceğiniz mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz efendim. TRT Türkü Anadolu kuşağının ilk durağı, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, Palandöken Dağ eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Bugün programımızı sizler için Alev Altun hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ahmet Aykılıç ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Yaklaşık bir saat sürecek türkü yolculuğumuza bir Azerbaycan türküsüyle başlıyoruz. Hediye Karabağ Aktaş seslendiriyor. Ay gözümün ışığı.

TRT Türkü. Sevilen bir Erzurum türküsüyle Kubilay Dökmetaş radyolarınıza konuk oluyor. Erzurum Çarşı Pazar.

TRT Türkü. Beyhan Karslı'nın seslendireceği türküyle Erzincan'a gidiyoruz. Ben de döndüm Mecnun ile Leyla'ya.

Adile Kurt Karatepe, Barana Aşık ve Kemal Kaplan birlikte seslendiriyorlar Sivas yöresine ait türküyü. Akşam olur, güneş gider, ay gelir.

TRT Türkü. Saatimiz 13.26'yı gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz bir Elazığ türküsüyle sürüyor. Selahattin Alpay'ı dinliyoruz. Dağlar dağımdır benim.

Didem Dilara Duman Avar alıyor Erzincan yöresine ait türküyle sırayı. Seyyah olup şu alemi gezerim, bir dost bulamadım, gün akşam oldu.

Ender Doğan alıyor sırayı. Ey erenler akıl fikir eyleyin. Dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin. Mümine de iman ne güzel uymuş.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Alev Altun, Ahmet Aykılıç ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü arşiv kayıtlarımızda Turan Engin seslendiriyor. Bugün Canan geldi bize. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kardeşliği zedeleyen ayrılıkların geride bırakılması ve ortak meselelerde birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Zaman ayrılık zamanı değil, birlik zamanı dedi. Yılmaz 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumunda konuştu. Halkalı Kapıkule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini Cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ioanna Cuciradi için görev yaptığı Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cuciradi için bu çağın öğretmeni olarak bize yol gösterdiği ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Gökdoğu Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Arı kovanlarının içindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Çay demlemek için yaktığı mutfak tüpü bomba gibi patladı. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir apartmanda tüp patlaması sonucu çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. Patlama ve yoğun dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yerli ve milli otomobil TOGG'un ardından Türkiye'de elektrikli ve hibrit modellere talep giderek artıyor. Yılın 9 ayında satılan otomobillerin yarısından fazlasını bu iki gruptaki araçlar oluşturdu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışı 326 bini aşarken pazar payı yaklaşık %52 oldu. Erzurum'da sağlık çalışanları 151 haftadır Filistin'e destek olmak için sessiz yürüyüş düzenliyor. Katil İsrail'in saldırılarını sürdürmesine tepki gösteren sağlıkçılar boykotun artırılması için çağrı yaptı. İsrailli işgalciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin toplamasını engellemeye devam ediyor. Son olarak Nablus kentinin Beyta kasabasında tarlalarında çalışan Filistinlilere saldırdılar. Saldırıda bir Filistinli yaralandı, bir ev ve bir araç zarar gördü. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı saldırıda köprünün yol düzeyi ile troleybüs elektrik hattının hasar gördüğünü açıkladı. Köprüde trafik durdurulurken başkentin bazı bölgelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Moskova yaklaşık 800 metre uzunluğundaki köprünün Ukrayna askerleri ve askeri yüklerin taşınmasında kullanıldığını öne sürdü. Rusya hafta içinde Kiev'deki Güney Köprüsü'nü de hedef almıştı. Spor. Amilli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kartı görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. Saat 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. Haberleri sunduk.

TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programına sanatçı Nuri Sesi Güzel'in seslendirdiği Suda Balık Yan Gider, Açma Yaram Kan Gider, Buna Tabip Neylesin, Ecel Gelmiş Can Gider sözlerinden oluşan hareketli bir türküyle başladık. Yüzyıllardır sevdalıların dilden dile taşıdığı türküleri bizlere kadar ulaşmasını sağlayan türkü ustalarını saygıyla anıyoruz. TRT Türkü Diyarbakır durağında türkü yolculuğumuzda sizleri de bekliyoruz.

Efendim programımızı Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Ufuk Danak Güneş ve Semih Suat Sarı ve sunucunuz ben Ahmet Oğuz Gözel. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz hepinize. Elektronik posta adresimiz ise anadolu@trt.net.tr. Artık çoğunuzun aşina olduğu iletişim adreslerimize iletilerinizi ve gönderilerinizi özlemle beklediğimizi hatırlatarak sıradaki ezgilerimize geçiyoruz. Mühür gözlüm, seni elden sakınırım, kıskanırım. TRT Türkü dinleyenleri, şimdi de Sivas Türküsü'nde sanatçımız Süleyman Yıldız'ı dinleyeceğiz. Türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren dinleyicilerimize kazasız ve keyifli yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun.

Efendim Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ya ait türkümüze sanatçı Burçin sesi ve yorumuyla renk katacak. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, ciğerim yanıyor, yar gözlerim ağlar. Benim zalim derdim cihanı dağlar, gezme ceylan, bu dağlarda seni avlarlar.

Kıymetli türkü dostları, TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımız devam ediyor. Ahmet Yamacı'nın Adnan Gül'den derleyip notaya aldığı Malatya türküsünü sanatçımız Celal Bakar'dan dinleyeceğiz. Aşağıdan gelir.

Yer uzakta gözüm görmez, uzatırım elim yetmez. Sanatçımız Selahattin Alpay'ı, sözleri ve müziği İbrahim Özkan'a ait bu ezgide dinleyeceğiz.

Tuz Gölü'ne, Ihlara Vadisi'ne, Narlı Göl'e ev sahipliği yapan Aksaray'a ait türküde sanatçımız Selma Geçer bizlerle olacak. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban ollağım Allah'ım da seveni sevene yaz.

Kıymetli dinleyenler, sanatçımız Hakan Ünal'ın seslendireceği Diyarbakır'a ait Berber Dükkanına Vardım adlı türkümüzün söz ve müziği Hayri Yoldaş'a ait. Dinliyoruz.

Efendim Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana yöresi sevilen türkümüzü sanatçı İbrahim Yavuz Bildik seslendiriyor. Yandı Çukurova yandı, eli bağlı beyler indi, ördek uçtu, dudu kondu.

Tuğla Necip Yılgın ikilisi evlerinin önü yoldur yoldur yolaktır, başımıza dönen dektir dolaptır adlı türküyle bizlerle olacak. Mehmet Özbek'in derleyip notaya aldığı türkü Şanlıurfa Sivere'ye ait.

Kıymetli TRT Türkü dinleyenleri, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programımız yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken şimdi halay tarzındaki türkülerden oluşan Türkü Demeti'nde sanatçı Serpil Efe bizlerle olacak. Gelin bu türkülerimize hep beraber eşlik edin.

Efendim, türkülerle süren bir türkü diyarının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yapımcımız Doğan Akyıldız'dı, teknik yönetimde Ufuk Tanak Güneş ve Semih Suat Sarı vardı. Ve spikeriniz ben Ahmet Özgözel. Son eserimiz Elazığ yöresinden geliyor. Mehmet Seske seslendiriyor. Harput'ta bir güzel gördüm. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Burası TRT Trabzon Radyosu. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Yine Karadeniz'e ağırlık vereceğimiz fakat Türkiye'yi bölge bölge dolaşacağımız bir türkü programıyla karşınızdayız. İlk olarak Onay Şahin'i dinliyoruz. Araladım Perdeyi.

Muğla Fethiye yöresine ait türküyü Deniz Mızrak seslendiriyor. Yaylanın gülü hoş olur, yayla dik yokuş olur. Köyüne hasret çekenler havada uçan kuş olur.

Kadir Üstündağ adını alınmış türküyle Ayşe Taş'ı dinleyeceğiz. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa.

Aşık Hüseyin Çırakman'dan alınmış Çorum türküsünü Ahmet Turan Şah söylüyor. Arzu ederdiniz bir yol görmeye, bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından hey dost güller dermeye, bugün bize hoş geldiniz erenler.

Cengiz Özkan, Abdurrahman Cabiroğlu'ndan alınmış Van türküsünü seslendirdi. Sırada İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan dinleyeceğimiz türkü var. Asker ettiler beni, Erzurum bizim tabur. Sevdim de alamadım, olur mu böyle sabır?

Bahattin Çamur Ali'den alınmış eskiyi Resul Sarıkoç seslendiriyor. Papuçlarım delindi, kumdan giderim kumdan. E kız senin ananın, Allah gelsin hakkından.

Davut Sulari'den alınmış türküyü Duygu Kaya'nın icrasıyla dinledik. Giresun Göreli yöremize ait türküyü Şükriye Tutkun seslendiriyor. Atmacayı vurdular bir avuç kanı için.

Eceoğlu Osman'dan Sık Sara Oyun Havası'nı dinleyeceğiz. Böylece Karadeniz'den programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan ben Yiğit Yavuz. En güzel günlerde tekrar buluşmayı diliyorum. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Sayın dinleyicilerimiz, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Adana İl Osman

9'luk depremler sonrası Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 ile sarsıldı. İlk bilgilere göre depremlerde bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin bölgede tarama çalışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Halkalı Kapıkule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini Cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti. Tarıma yönelmek isteyen gençler ve kadın girişimcilere her türlü desteğin verildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, Teknofest Güneydoğu'da TÜME Vakfı'nın standında tarım, gençlik ve teknoloji temalı panelde konuştu. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivali ziyaret edenler gururla gökyüzündeki gösterileri izledi. GAP Havalimanı'nı teknoloji yarışmaları ve gençlerin projeleri doldurdu. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu kapsamında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, gençlere hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır sözleriyle seslendi. 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ioanna Cuciradi için görev yaptığı Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cuciradi için bu çağın öğretmeni olarak bize yol gösterdi ifadelerini kullandı. Olağan kurultay hazırlıklarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüde olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan balıkçı Erdin Yılmaz'ı arama çalışması başlatıldı. Ekipler Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemelerle park halindeki aracını buldu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına neden oldu. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda bir kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yurdun bazı kesimlerinde hafta ortasına kadar yer yer yağış devam edecek ancak perşembe itibariyle hava sıcaklığı yeniden artacak. Yarın Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Perşembe günü güneş yeniden yüzünü gösterecek. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yeni haftada 3 büyük ilde de gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. İspanya'da şiddetli yağışlar sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Paraguay'da tenis topu büyüklüğünde yağan dolu araçlara ve yapılara zarar verdi. Avustralya'da da hortum etkisini gösterdi. Sahil kesiminde masa, sandalye ve şemsiyeleri havaya savurdu. Spor.
Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında sarı kırmızılı kulübün kurucusu

Ali Sami Yen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcuysa 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. 59. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ağaçlardan düşen ilk yapraklar gibi sakin bir başlangıç yapıyoruz bugün. Ekim, biraz hüzün, biraz umut, biraz da geçmişten kalan güzel hatıraların ayı. Şimdi bu sakin Ekim gününde yaprakların sesine, türkülerin sesini karıştıracağız. Gönülden gönüle uzanan ezgilerle Akdeniz'in Renkleri TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak başlıyor. Programı bugün sizler için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyor ve ilk türkümüzle hemen buluşturuyoruz sizleri. Oğuz Doğan Cengiz'den dinliyoruz bugün ilk türkümüzü. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kâkülü boynuna dökülür gelir.

Hidayet Çalbudak'tan alınan bir Afyonkarahisar türküsüydü bugün sizlere sunduğumuz ilk türkü programımızda. İkinci türkümüz Muharrem Akkuş'tan alınan Erzurum yöresi.

Sevim Seçkin'i dinleyeceğiz. Nail Aslanpay'dan alınan Gaziantep yöresinden bir türküde. Lamba şişesiz yanmaz mı? Bana yar bulunmaz mı? Ben bu dertten ölürsem bana acıyan olmaz mı?

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renkleri TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak seslenmeye devam ediyor. Saatimiz 16.20'yi gösterirken. Hasan Çıtak'tan alınan Artvin yöresinden bir türküyle devam ediyoruz programımıza. Adile Kurt Karatepe'den dinliyoruz. Senden bana yar olmaz, olsa vefakar olmaz.

Yine Artvin yöresindeyiz. Bu kez Vasfi Akyol ve Süleyman Altınkaya'dan alınan Şavşat türküsü Mecaz topluluğundan dinliyoruz. İndim çayırı biçmeye, çayır incedir biçilmez, edalı yardan geçilmez.

0: TRT Türkü.
1: Mehmet Tepeli'den alınan Aydın yöresinden bir türküyü Serpil Kaya'dan dinliyoruz. Emirim suya gider, testi doldurur. Testinin kulpuna emirim bülbül kondurur. Emirimin yan bakışı beyler öldürür.

Yöre ekibinden derlenen Balıkesir Dursun Bey yöresinden bir türkü var. Sırada Hakan Ünal'dan dinliyoruz. Uzun çarşı baştan başa, keklik seker taştan taşa. Bir ülfetin olmaz paşa, sevdiğim bir o, saydığım bir o.

Ahmet Çalan, Ali Durak ve Bayram Avcı'dan alınan Balıkesir yöresinden bir türküyü Tülin Berbergil'den dinliyoruz şimdi. Yağsın yağmurlar yağsın, duman göğü alsın, şu ölümlü dünyada alem sevdiğini alsın.

0: TRT Türkü.
1: Mustafa Geceyatmaz'ın Yüre ekibinden derlediği bir Bilecik Söğüt türküsünü Arzu Akmeşe'den dinliyoruz. Şu söğütte bir kuş var, kanadında gümüş var. Gitti de yarim gelmedi, elbet bunda bir iş var.

TRT Türkü'de Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programıyla seslendik sizlere. Programı hazırlayan Bilgehan Gödekli, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve ben Tayfun Yönlü. Hepinize güzel bir pazar akşamı diliyor ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Derya Çetin Dağ hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza değerli dinleyenler, Cengiz Özkan'ın söyleyeceği güzel bir türküyle başlıyoruz. Ervah-ı Ezel'de.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir Erzincan türküsü dinleyeceğiz. Aşık Davut Sulari'ye ait türküyü Gülhan Aksoy Karahancı söylüyor. Bir güzelin aşığıyım erenler.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada bir Adana türküsü var. Aşık Ferrahi'ye ait bu türküyü Bedia Akar Türk söylüyor. Ah neyleyim gönül senin elinden.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada Şık Yanık Mehmet'e ait Kahramanmaraş türküsüyle Ferman Boran Selik var. Güzel, ne güzel olmuşsun.

Sevgili dinleyenler, Nida Ateş'ten bir Erzurum türküsü dinledik. Nasıl Mete'deyim sevdiğim seni dedi. Şimdi bir Tekirdağ türküsü dinleyeceğiz. Ümit Tokcan söylüyor. Bağ'a gider al topuklu nazikem.

çattı. Bugün programı Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hepinize mutlu günler.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

Saat 18. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem meydana geldi. 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremlerle ilgili AFAD ekipleri tarama çalışması başlattı. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Adana ve Osmaniye'deki depremlerden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin sahada tarama ve tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi.

0: 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi Balkanlar ve Parlamenterler Toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil, tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pasifik'te düzenlenecek Pre-COP zirvesine başkanlık edecek. Kurum, Antalya'da yapılacak COP31'in eylem gündemini paylaşacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanması suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcıları hakem Göktuğ Hazer Yer Erel'in yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi, ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Edirne, Artvin ve Van 7, İstanbul, Muğla, Kahramanmaraş ve Mardin 14, İzmir, Aydın ve Adıyaman 16, Bingöl, Bursa ve Sakarya 10, Çanakkale, Gaziantep ve Giresun 13, Antalya ve Şanlıurfa 17, Konya ve Sivas 8, Elazığ ve Zonguldak 12, Erzurum ve Kars 3, Ardahan 1 derece. Haberleri sunduk.

dillerde ceylan. Ceylan Farsça kökenli bir kelimedir ve genellikle gazal hayvanını ifade eder. Hem Fars hem de Osmanlı gazelinin ortak imgelerinden biri olan ceylan, yani ahu, şu özellikleri gösterir. Hoş kokulu bitkileri yer, kemençe avlanır, suya gelir, ürkektir. Gözleri çok güzeldir ve sahrada yaşar. Ceylan av sahnelerinin vazgeçilmez av hayvanıdır. Sembolik anlamda avcı seven erkek, ceylansa ürkek ve güzel sevgilidir. Sevginin, mazlumun timsalidir ceylan. Bazen de sevginin kendisi değil, sürmeli gözleri ceylanla özdeşleşir. Yarın yürüyüşü ceylana benzetilir. Kimi türkülerde ceylan, ahu olarak da geçmektedir. Ceylan, ceren olarak da bilinir. Bazen bir türküde avcısından kaçan bir masum, bazen yavrusunu korumaya çalışan bir anne olur. Urfa'nın etrafındaki dağlarda da gezer, Sivas'ın bahçelerinden günde toplar. Arşivimizden Cemil Cankat'ın sesinden tematik bir ceylan türküsüyle size veda ediyoruz. Urfa'nın etrafı duman.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir türküyle Volkan Erdoğan'ın seslendirdiği Necibe'nin Kaşları Kare türküsüyle sizleri Türkü Akşamı'ndan selamladık. Saatler 20'yi gösterene dek birlikte olacağız sevgili türkü dostları. Beraberliğimizi elbette ki yine türkülerle taçlandıracağız birlikteliğimiz boyunca. Elif Yıldırım hazırladı bugünkü beraberliğimizi. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı. Mikrofonda ben Arzu Melih. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Ve sıradaki türkümüze hemen yol verelim efendim. Coşkun Gök söylüyor. Yumak yumak olmuş saçının teli. Yari görmeyeli de deliyim deli.

18.18 oldu saatlerimiz. TRT Türkü'de Türkiye Akşamı programından, TRT Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Yıldız Çam şimdiki sanatçı konuğumuz. Türkümüz Niğde yöresine ait. Yabandan gel yabandan, aldım haberini dağdaki çobandan.

18.21 saatlerimiz TRT Türkü'de Türkiye Akşamı'nda Hüsamettin Subaşı şimdi de bizlerle olacak. Türkümüz Elazığ yöresine ait. Karanfil ekilendi, tohumlar dökülendi. Kâkülünden bir tel ver, kefenim biçilendi.

Yücel Paşmakçı derlemiş, beş ses, beş saz topluluğu seslendirecek. Bacadan aşıyor ayvanın dalı, sunam sen güzelsin, neylersin malı.

Uşak yöresine uzanacağız bu türküyle ve Gül Emekçi'nin yorumuyla sunacağız. Kiremitte buz musun, gelin misin, kız mısın, yarın size varacağım, evde yalnız mısın?

Ve şimdi de İbrahim Can'ın seslendireceği türküyle birlikteliğimiz sürüyor. Trabzon'a uzanacağız. Dirvana vurdum uçtu, tuğ tarlaya düştü.

Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü ve Cebrail Kalın, Celal Bakar, Cem Yıldız, Murat Aldemir birlikte hayat verecekler. Meşeler gövermiş, varsın göversin. Söyleyin huysuza, durmasın gelsin.

Hülya Yıldız bizlerle olacak ve bir Neşet Ertaş türküsünü yorumlayacak sizler için. Şu garip halimden bilen İşveli Nazlı, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

İzzet Altınmeşe'yi dinledik. Şimdi de anonim bir Azerbaycan türküsünü Erdal Erzincan'ın yorumuyla sunacağız Türkü Akşamı'nda. Girdim yarın bahçesine, çiçekler açmış. O yer benim yüreğimde yaralar açmış.

Münevver Özdemir'den dinledik. Atımı bağladım İde dalına. Şimdi de Neşet Ertaş, büyük üstad bizlerle. Karşıdan karşıya elmalı dağlar, elması yetmiş suları çağlar.

Saatlerimiz 19.25 sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir türküyle beraberliğimizi sürdüreceğiz elbette ki. Dursun Telli ve Faysal Bozalan ve de Müslüm Akçan birlikte söylüyorlar. İbrahim Macit ve Eşref Atay da eşlik ediyor. Diyarbakır Mesire Geceleri topluluğundan güzel bir türkü demeti sunuyoruz sizlere.

19.33'ü gösteriyor saatlerimiz. Türkiye Akşamı Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Mercan Erzincan'a kulak vereceğiz şimdi bir Kahramanmaraş türküsünde. Naz etme sevdiğim naz para etmez. Karadır bu sinem, kömürdür kömür.

Tuncay Kemertaş şimdi bizlerle birlikte olacak. Sivas Kangal yöresinden türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Bülbül bir yumurta kuzlar, kanadın altına gizler, 11 ay bir yolu gözler.

Mehmet Ali Kırlı şimdi bizlerle. Çanakkale yöresinden seçtik türkümüzü. Kar yulamın demiri, yandım Ayşem, o yer benim değil mi?

gün, hafta içi ve hafta sonu her gün saatler 18 onu gösterdiğinde sizlere birbirinden güzel türküleri, yöre türkülerini, sevdalı türküleri, hüzün türküleri ulaştırmaya devam edecek. Bizler bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili dostlar. Birlikteliğimizi Elif Yıldırım hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Semih Bağlı, mikrofonda ben Arzu Meli. Her şeyin gönlünüzce olabileceği bir hafta diliyor ve huzurlarınızdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Sultan Güler'le baş başa bırakacağız sizleri. Akdevem Düz'den gelir, yükü Kıbrıs'tan gelir. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz ve genç yıldızlardan zamansız türküler dinleyerek zevk ettiğimiz programımız Türkünün Yıldızları'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu ve bugün ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürü Hasan Özel ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Şerife Hatun'u ağırlıyoruz sevgili dinleyiciler. Seslerinden türküler

0: Dinleyeceğimiz genç solistlerimiz de Berçem Bayhan ve Bedirhan Karakuş stüdyomuzda. Sevgili dinleyiciler, hemen değerli saz sanatçılarımızı da hatırlatalım, yolumuza öyle devam edelim. Bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Ferhat Erdem ve Mikail Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, basta Mert Aslan ve ritim sazda Suat Kuş'la birlikteyiz. Sevgiyle selamlıyoruz stüdyomuzdan size değerli dinleyiciler. Ardahan Hanak yöresinden Tekin Büyükkaya'dan alınan türküyü seslendirdiler. Ağzınıza yüreğinize sağlık genç solistlerimiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Gençlerle buluştuğumuz yeni bir bölümde daha birlikteyiz değerli ustalarımız. Bir kere daha hoş geldiniz,
2: hoş
0: siz
2: bulduk.
0: De sefa getirdiniz.
3: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Yeni ve heyecanlı bir yolculuğun başında hissediyorum ben. Siz nasıl hissediyorsunuz?
3: Bu stüdyoda heyecanlanmamak mümkün değil. Buranın ayrı bir atmosferi var. Tabii biz bu sözlerimizle gençlerimizi heyecanlandırmak istemiyoruz ama güzel bir ambiyansı var buranın. O duyguyu hep yaşamak istiyoruz ve yaşıyoruz da.
2: Bir de gençlerle olmak daha keyifli ve heyecanlı. Stüdyonun evet ambiyansı var ama gençlerle burada olmak da çok ayrı kıymetli ve güzel. Çünkü geleceğimiz onlar. Bu bayrağı biz onlara teslim edeceğiz. Onlardan türkü dinlemek de bizi ayrıca heyecanlandırıyor ve keyiflendiriyor.
3: Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, her seferinde samimiyetle ifade ediyoruz duygularımızı. Bu program başladı başyalı. Biz bu heyecanı paylaşıyoruz gençlerle birlikte. Her bölümde de yeni bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyoruz. Bugün de yine iki güzel pırıl pırıl genç solukla buluştuk. Sevgili Berçem Bayhan, hoş geldin. Nasılsın?
4: Hoş bulduk, merhaba. Çok iyiyim, teşekkürler. Burada olmak çok güzel. Öncelikle Hasan hocamın da söylediği gibi gerçekten bu stüdyoda heyecanlanmamak mümkün değil.
0: Çok heyecanlıyım.
4: Evet, çok heyecanlıyım.
0: Yarışmadaki arkadaşlara başarılar diliyorum.
4: Başarılar diliyorum.
0: Bu arkadaş da sen oluyorsun sevgili Bedirhan. Sen evet, de hoş geldin. Nasılsın, nasıl hissediyorsun?
5: Hocam. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. TRT'yi çok özledim, radyoyu. Burada olmak gerçekten çok büyük bir heyecan. İnşallah iyi bir program geçer.
0: Ne güzel, sizinle buluşmak da çok büyük bir heyecan. Onların bu keyifli yolculuğun tadını çıkardıkları yere mikrofon başına geçelim değerli ustalarımız. Değil mi, öyle devam edelim mi?
3: Memnun oluruz.
0: O zaman zaten geleneğimizi artık dinleyicilerimiz de biliyor. Hanımefendiyle başlıyoruz. Sevgili Berçem Bayhan'ı ilk türküsünü dinlemek üzere mikrofon başına alıyoruz.

Sevgili Berçem Bayhan'ın sesinden dinledik sevgili dinleyiciler. Böyle en baba türkülerden Iğdır yöresinin Muzaffer Sarı Sözen'in, Hamit Dönmez ve Tevfik Türkel'den derle

0: dediği türkü gibi türkü çok sevdiğimiz
1: Evet,
0: türkülerden
1: klasik
0: de biri.
1: Türklerimizden bir tanesi
0: Evet,
1: diyebiliriz.
0: yörenin de bütün özelliklerini
2: Taşıyor.
0: taşıyan türkülerden biri ama sevgili Berçem Bayhan'ın da ne güzel bir sesi varmış.
2: Çok teşekkür
0: Ağzına
2: ederim.
0: yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkürler. Söylemesi de türkü kadar keyifli bir türkü. Umarım her daim bu stüdyoda türkülerimizi söylemeye devam ederiz.
0: Çok keyifliydi gerçekten. Sesine de
1: Evet.
0: çok yakışmıştı değil mi sevgili Hasan
1: Evet,
0: Özel?
1: ağzınıza
0: Ne
1: sağlık.
0: dersiniz?
1: Öncelikle bir soralım kızımıza, memleketin neresi, bir öğrenelim.
2: Ben aslen Şırnaklıyım. Doğma büyüme Ankara ama.
1: Evet. Şimdi biz bunu niye soruyoruz? Genelde ilk olarak kendi memleketimiz ve kendi memleketimizin yakınında dolaşarak repertuarı seçeriz. Bu Azeri merakı nereden geliyor? Var mı böyle bir şey yoksa türküyü mü çok seviyorsun?
2: Şöyle büyüdüğüm evden geliyor diye düşünüyorum. 6-7 yaşlarından itibaren şarkı söylemeye başladım. Abimin ve ev halkının katkıları çoktu bu yolculukta. Ve her daim evin içinde bir türkü açılıp bunu ben yeni keşfettim. Sen dinle, öğren, söyle baskısı vardı üstümde.
1: Evet.
2: Azeri türkülerini de çok fazla dinlerdik, çok severdik.
0: Çok da
2: Oradan
0: yakışmış.
2: geldiğini düşünüyorum. Evet,
0: Evet.
2: çok
0: Çok
2: teşekkür
0: yakışmış
2: ederim. Çok
0: sesine.
2: teşekkür
0: Demek ki
2: ederim.
0: türkülerle evde buluşmuş
1: Evde buluşmuş
0: Hasan
1: tabii.
0: Özel.
1: Biraz daha emin olduğumuzda bazı şeylerde buranın heyecanı olduğunu artık her seferinde söylüyoruz. Buranın heyecana bir ayrı bir not veriyor zaten biz. O anlamda söyleyelim. Türkü seçimi de çok önemli. Ya yani sesinize de giriyor zaten. Bazı şeyler daha sağlam, daha emin yaptığınızda çok daha güzel olacak. Ağzınıza sağlık.
2: Çok teşekkürler
1: Merak
2: hocam.
1: etmeye devam edin. Çünkü çok önemli. Merak etmek, sesinize giden türküleri arayıp bulmak yolunu açar sizde. Onun için merak etmeye devam edin.
2: İnşallah
1: Güzel bir
2: hocam. Çok
1: şey.
2: teşekkür ederim.
0: Ailenin de elbette destek olması çok önemli bu
1: Kesinlikle,
0: yolda.
1: kesinlikle.
0: Siz ne dersiniz? Şerife Hatun, çok
2: O
0: güzel bir Türk halk müziği kadın sanatçı sesi duydum gibi geldi bana.
2: Evet, gayet
0: Sizce nasıl?
2: güzel ama tabii o heyecanın verdiği o nefes nefese kalma anını da atlamamak lazım
1: Evet.
2: değil mi? Ama o kadar güzel ki yani o heyecandan o yetiştireceğim diye o karar sesine geleceğim diye çabalaması o bile çok keyifli. İnşallah ilerleyen dönemlerde o nefesi de daha iyi ayarlayıp işte o heyecanla başa çıkabilme yeteneğini de edinip daha güzel yorumlar yapacağını düşünüyorum.
3: İnşallah umarım. Çok teşekkür ederim.
0: Bu uzun bir yol.
2: Yol.
0: Her zaman
1: Kesinlikle.
0: söylüyoruz.
2: Ve her gün bir şey öğreniyorsunuz. Öğrendim bitti diye bir şey yok.
0: Evet.
2: Her gün yani biz sevgili Hasan abiyle beraber uzun süredir çocuk korosunu çalıştırıyoruz. Çocuklardan o kadar çok şey öğreniyoruz ki çocuktan bile yeter ki öğrenmek iste mutlaka bir şey öğreniyorsun. O
0: Karşılıklı
2: yüzden
0: bir alışveriş bu, değil
2: kesinlikle
0: mi? Kesinlikle.
2: öyle. Dolayısıyla öğrenmeye devam. Sonu yok.
3: Çok haklısınız. Ali hocamın da şöyle bir sözü var. Sevgili Ali Aydargül, bize hep şey der bu koroya girdiğimizde. Buraya girerkenki siz ve çıkarkenki siz çok farklı.
2: Çok
3: Yeni
2: doğru.
3: bir türkü öğreniyorsunuz. Yeni bir türkü öğrenmeseniz bile her seferinde buradan çok farklı bir siz olarak çıkacaksınız buradan der.
1: Biz de
2: Çok
1: her
2: doğru.
1: türküyü okuduktan sonra öyle diyoruz. Ya keşke şurayı böyle yapsaydık, burayı böyle yapsaydık. Bunun da sonu yok.
2: Alma
1: Zaten böyle
2: verme
1: olmalı.
2: bitmiyor.
1: Evet,
0: Evet.
1: böyle olmalı zaten.
0: Galiba sanat ya da bir
1: Kesinlikle.
0: zanaatle uğraşınca böyle oluyor değil mi? Bu aslında sizi besleyen bir duygu.
2: Çok.
0: Sevgili Berçem, şu anda tabii sesinizde duyduğumuz heyecandan biz çok keyif alıyoruz.
2: Evet.
0: Ama siz de burada keyif alın istiyoruz. Keyif alıyorsun dileriz.
2: Tabii
1: Evet.
2: ki.
0: Bu arada heyecanla bekleyen bir başka genç soluk daha
1: Herkes.
0: var. Sevgili Bedirhan Karakuş. Bakalım mikrofon başında heyecanı nasıl yansıtacak? Onu da mikrofon başına alalım dilerseniz.
4: Tabii ki
0: İlk
4: hocam.
0: türküsünü dinleyelim.
4: Tabii ki hocam.

0: Sevgili dinleyiciler, Bedirhan Karakuş'u dinledik. Malatya yöresinden Ahmet Sezgin'in Kemal Çığırık'tan derlediği yine çok güzel türkülerden biri. Sesine de çok yakışmıştı.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Böyle duruşum gibi sakin sakin okudun türküyü de.
1: Evet. Teşekkür ederim.
0: Çok naif bir ses tonu geldi yine. Sevgili dinleyiciler, her seferinde ifade ediyorum. Gençler mikrofon başına geçtiklerinde gerçekten sesler beni çok heyecanlandırıyor. Türkülerle birlikte yükselen enerjileri çok keyiflendiriyor. Sevgili Bedirhan Karakuş, senin de sesine çok yakışan, çok da içli türkülerimizden biriydi. Böyle çok içli türküler söylermiş gibi bir ses duydum ben. Şerif Hatun'la devam edelim. Siz ne dersiniz? Doğru duymuş muyuz? Ustalar neler
2: kesinlikle
0: duydu başka?
2: Kesinlikle doğru duymuşsunuz. O kadar sakin söyledi ki böyle sesinin yarısı içinde kalmış gibi,
0: evet,
2: olmuş gibi.
0: O çekingenliği de hissettik.
2: Evet, o çekingenlik de vardı. Sanki evet, biraz hocam, daha böyle cevval güçlü, cevval. O heyecanın verdiği şey aslında hata yaparım korkusu.
0: Evet.
2: Kendilerini sıkıştırıyorlar ama daha böyle haykırarak söylersen yerini bulacak gibi düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Böyle bir name geliyor. Tam böyle o nameye dokunuyor değil mi?
3: Evet.
0: Diyorsunuz ki Bedirhan'dan çok daha güçlü bir erkek.
3: Evet.
0: Çünkü böyle bir potansiyel gözleniyor. Böyle
2: evet,
0: tok bir
2: evet,
0: erkek
2: evet,
0: sesi var. Çok da temiz okuyor bu
2: ama
0: arada.
2: Ama işte o hata yapma tedirginliği, heyecan hepsi birbirine girince böyle bir geri çekilme, doğru okumaya çalışma durumu onu sıkıştırıyor. Yani benim hissettiğim
3: evet,
2: oydu.
3: Doğru, doğru.
2: Ama
3: evet,
2: kötü mü? Değil.
3: Yok,
2: asla
0: değil. Evet.
2: Çok da güzel söyledi. Fakat daha bunun üstüne koyarak yapabilir. O yüzden bizim uyarılarımız yoksa
1: teşekkür
2: kötü değil
1: ederim,
2: asla.
0: Zaten o potansiyeli görmese ustalar
2: burada olmaz.
0: Bu yönlendirmeleri evet, yaparlar mı?
1: Teşekkür ederiz.
3: Bedirhan'a da memleketini soralım mı?
0: Öyle
3: Ufada var gibi ama.
0: Evet.
3: Şanlıurfa'da var gibi.
1: Hocam aslında aslen Bayburtluyum ama Ankara'da doğdum büyüdüm.
3: Tamam işte oradan geldi.
0: O yörede Bedirhan adını da pek duymamışım gibi geldi bana da.
3: Yani.
0: Evet, Bedirhan daha böyle
3: evet,
0: Güneydoğu bölgesinde kullanılan, yoğun kullanılan bir isim.
1: Evet,
0: sevgili Bedirhan da sarışın bir genç adam sevgili dinleyiciler. Çok
2: hani
0: da yakışıklı
2: buğday
0: bir genç
2: bile
0: adam.
2: Değil.
0: Evet.
2: Sarışın. Hani
0: bu arada
2: hiç,
0: ikisinin de ismi çok güzel. Sevgili Berçem.
2: Evet.
0: Senin de isminin anlamını soracaktım.
4: Suyu seven suya aşık demek ismimin anlamı.
0: Ne kadar güzel de bir anlamı evet, varmış. Sana da çok

0: yakışmış.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok da güzel
1: ederim.
0: Bir isim. İsminizle parlayın.
2: Teşekkür ederim. Çok
0: teşekkürler. Hasan Özel'e dönelim.
3: Evet. Şimdi oğlumuzun gerçekten güzel, yumuşak bir sesi var. Bunu biraz işlememiz gerekiyor. Biraz dışarıya doğru aktarmamız gerekiyor. Biraz o kuşu bırakacağız, açacağız kafesi, uçması gerekiyor. Bunu biraz türkü söyleyerek, üzerinden giderek ve kendini dinleyerek, kayıt ederek, ses kaydını al, dinle kendini. Ya ben nasıl okuyorum, burada neler yapmalıydım, neler yapmamalıydım gibi şeylerle kendini bu anlamda geliştirebilirsin. Şerif Hatun arkadaşımızın da söylediği gibi, bazı türküler bir cemallik ister, bazıları naiklik ister, bazıları biraz daha duygu ister. Her türkü kendi içerisinde şekil alır. Biz de bu şekilleri zaman zaman vermemiz gerekiyor. Bir türkünün içerisinde bile farkında olmadan 3-4 tane şekil verebiliriz. Dramatik yeri vardır, duygulu yeri vardır, neşeli yeri vardır. Aynı türküde geçer bu. Bizler de ona göre şekil almamız gerekiyor. Ama biraz o salacağız sesi dışarıya, biraz vereceğiz, korkmayacağız. O heyecana veriyoruz. Ama bunu zamanla kendiniz okuya okuya, kendinizi dinleye dinleye. En iyi öğretmen sonuçta kişinin kendisidir.
0: Evet.
3: Kendinizi dinleyerek geliştirirsiniz. Tiyatro sanatçıları aynanın önünde rol yapar. Niye? Seyirci gibi kendisini görür. Nerede ne yaptım diye. Bizden de tek şey kendimizi dinlemek. Güzel olacak. Yolun açık olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Ağzımızı mı açmıyoruz biraz?
3: Anladı o beni.
2: Evet. Evet hocam, ben gayet iyi anladım.
3: Zaten konuşurken de o naiflik var.
0: Ben de ustalardan çalıyorum sevgili dinleyiciler. Ustalar öyle söylüyor. Ağzımızı açtık mı sesimiz daha çok parlar. Biraz heyecandan, stresten ağzımızı çok kapalı tutuyoruz. Evet. Ve o da belki işte türkünün duygusunun karşı tarafa geçmesine de biraz mani oluyor. Evet. Çünkü duygusu galiba her şeyin önünde, evet. Türkünün hissedebilmek gerekiyor. Aslında ya da hissettiğini karşı tarafa hissettirebilmek çok önemli değil mi?
2: Evet hocam. O türkünün duygusuna kapılınca da aslında hocam biraz mırıldanma şeklinde oluyor icralarım. O yüzden aslında biraz duygusallık tarafı da var bu evet. Çekingenliğin.
0: Çok zarif, naif, sakin bir sakin. Görünüşü var zaten değil mi? Tavrı, konuşma şekli de öyle. Evet. Sevgili Bedir Hanım, biraz da tanıyalım bu zarif beyefendiyi. Açılışta da konuşmuştuk sevgili Bedirhan. TRT'yi özlemişim dedin.
2: Evet hocam.
0: Ne oldu da uzak kaldın?
2: Şöyle
0: mezun
2: hocam,
0: mu oldun gençlik korosundan?
2: Henüz mezun olamadım. Çalışmalarımıza tabii ki devam ediyoruz Ali Erdoğan hocamla ama Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda son sınıf öğrencisiyim hocam. Halk müziği ses eğitimi. Tabii okul olunca da gidip gelmek biraz aksıyor.
0: Biraz uzak kaldın.
2: Evet, biraz uzak kaldım hocam. Ve şu an çok heyecanlıyım. Ankara'ya geldiğimi TRT'ye gelince hissediyorum açıkçası. Buradaki arkadaşlarım, hocalarım, çevrem TRT bana daha iyi hissettiriyor açıkçası hocam.
0: Ne güzel, bu da çifte kavrulmuş bir buluşma olmuş sevgili Bedirhan, evet, için. Ayrıca da türkülerle muhabbetinin de ne kadar derin olduğunu da gösteren, evet, bir ifadeydi. O zaman bu muhabbet ne zaman başladı soralım sevgili Bedirhan'a.
2: Tabii ki hocam. Hocam aslında ailede yok öncesinde türküyle uğraşan ama babam hep bir halk oyunu oynardı düğünlerde, orada burada. Ve benim de elimden tutardı sağ olsun. O elimden tuttukça da oradaki davul zurnaya ben kulak vermeye başladım. Aslında o Erzurum başbaharlarının,
0: evet,
2: işte
0: bahar
2: o
0: havaları değil,
2: evet,
0: mi?
2: Onları dinleye dinleye aslında müzik kulağımı keşfettim hocam. O şekilde oldu babam sayesinde aslında.
0: Sonra yolculuk nasıl devam etti?
2: Sonra yolculuk ailemi ikna etmekle açıkçası devam etti
0: çok
2: hocam.
0: Çok desteklemediler mi?
2: Açıkçası bir tedirgin oldular tabii konservatuar okuma isteğimi duyunca ama biraz da ben onlara başka seçenek bırakmadım.
0: Evet.
2: Çok şükür Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandım. Şu anda ses eğitimi, halk müziği son sınıfım. İnşallah bu yolda devam ederim hocam.
0: Yıldızın da parlak olacak inşallah.
2: İnşallah.
0: Evet. Yolun çok daha başındasınız. Kaç yaşındasın sen?
2: 22 yaşındayım.
0: Bedirhan. Sen kaç yaşındasın Berkem?
1: Çok daha küçük.
0: Çok daha gençsiniz. Daha yolunuz, daha ne türküler okuyacaksınız?
1: Tabii ki.
0: Nasıl mesledeceksiniz dinleyicilerinizi? Biz de bu yolculuğu İnşallah. Merakla şahidi olacağız.
3: İnşallah.
1: İnşallah.
0: İlk duraklarından birinde olmaktan da büyük keyif alıyoruz ve elbette bu keyfi sizinle paylaşmak istiyoruz. Nasıl paylaşırız? Türkü söylerseniz paylaşırız. Siz de bu keyfi bu şekilde anılarınıza eklemiş olursunuz. Sevgili Berçem, seni bir kere daha mikrofon başına alalım mı?
1: Tabii.
0: İkinci türkünü dinleyelim.
1: Tabii.
0: Sevgili dinleyiciler, Berçem Bayhan bir kere daha mikrofon başında.

0: Sevgili dinleyiciler, Berçem Bayhan'dan dinledik. Hafız Şerif'ten alınan Erzincan yöresine ait türkülerden biriydi. Yine çok içli türkülerden biri, sevda türkülerinden biri. Sevgili Berçem, adın gibi su gibi aktın. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Siz nasıl duydunuz sevgili Şerife Hatun?
2: Valla aynı problem işte, o ağız açmama var ya, dolayısıyla o ağız açılmadığı zaman E'ler E gibi oluyor, yayılıyor. E'lerde açıklık vardı. Ağzını açarak türkü söylerse daha güzel olur.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yani kötü mü? Asla değil. Duygusu çok güzeldi, türküyü çok güzel söyledi, hissettik ama o ağzı açmadığımız sürece... olmaz. Ağzımızı açmak lazım türküyü
1: dikkat
2: söylerken.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu güzel ses daha da çok parlasın. Evet. Çünkü gerçekten duygusunu güzel hissettik. Çok duygulu okudu türküyü. Siz ne dersiniz?
3: Şimdi az önce söylediğim bir şeyi yine tekrar etmek istiyorum. Kendimizi dinleyerek. Buradaki kayıtlar eskiden makara kayıtlar vardı. Makara kayıtları da biz istediğimiz gibi dinleyemiyorduk. Niye? Onun açılması gerekiyor. Teknisyenin onu kurması gerekiyor, sarılması gerekiyor falan.
2: Zor iş.
3: Dolayısıyla
0: Otari adını verdiğimiz cihazlarda dinlenirdi.
3: Bir de kırılma ihtimali de yüksek bu bantı. Kırıldığı zaman bütün emek boşa gidiyor. Biz kendimizi dolayısıyla çok fazla dinleyemezdik. Ne zaman ki bu dijital sisteme geçtik, CD'lere geçtik, dinleme kolaylaştı. Biz kendimizi dinlemeye başladık ve inanın kendimizi geliştirmeye başladık. Yani bu işin sırrı kendimizi dinlemekte, kendi kendimizi eğitmekte, yetiştirmekte. Nerede ne yaptığımızı çok daha net görürüz. Türkü okudukça, başka başka türküler söyledikçe kendimizi buluruz diye düşünüyorum ben.
2: Çok aynı problem bu arada bende de vardı ilk başladığım
3: hepimiz
2: dönemlerde.
3: Hepimizde vardı yani bu şey
2: 18
3: değil.
2: 18 yaşında Türk Halk Müziği Gençlik Korosu'na girmiştim ben. Bende de vardı yani, hepimizde var. Bize şöyle söylendi o dönemde, aynanın karşısına geçin, ağzınızı açarak bağıra bağıra türküyü söyleyin. O yerini bulacak bir süre sonra diye. Ki gerçekten o ağız açma alışkanlığı ve söyleme yeteneği daha ilerliyor. O yüzden hani biz bunları size söylüyoruz, demoralize olun diye değil. Biz de aynı problemleri yaşadık. Biz de bunlardan geçtik yani.
3: Tecrübeye aktarıyoruz.
2: Tecrübeyi, evet. Paylaşıyoruz.
1: Sizden bu paylaşımları duymak tabii ki çok güzel bir şey. Asla demoralize falan olmuyoruz. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
3: Yola devam.
1: İnşallah.
0: Karşı tarafı anlatmak istediğiniz bir şey var, bir derdiniz var ve bunu en iyi şekilde anlatabilmek için, yani türkünün bütün tek tek bütün kelimelerinin, hatta o kelimelerin içindeki hecelerin, harflerin ortaya çıkabilmesi için de ağzınızı açarak konuşmanız çok önemli. Tabii sen Gençlik Korosu ile buluştuğunda repertuarla da buluştun değil mi,
1: evet,
0: sevgili Berçem?
1: Evet.
0: Çok zengin bir coğrafyada bulunuyorsun elbette, hem kültürel anlamda hem de türküler anlamında.
1: Tabii.
0: Yöreden de türküler biliyorsun elbette değil mi?
1: Tabii Şırnaklı olduğum için şunu fark ettim. Doğu türkülerini okudukça daha fazla sesimin parladığını, daha fazla o duyguya kapıldığımı hissediyorum. Bilmiyorum, aslında oral olduğum için mi aslında böyle bir şey var. Sesim sanki daha güzel geliyor kulağıma. Türküyü daha bir farklı söylüyorum gibi hissediyorum.
2: Yöresel yatkınlık.
0: Evet.
3: O yörede büyümenin vermiş olduğu avantajdır o zaten.
1: Evet.
0: Hikayelerini bildiği toprağın türkülerini daha gönülden okuyor belki de böyle. Sen de öyle mi sevgili Bedirhan?
4: Ben de kesinlikle biliyorum.
0: Bayburt'un türkülerini bilir misin?
4: Kesinlikle hocam. Zaten yöremiz zor olduğu için ilk çalışmaya oradan başlarız hocam.
0: Evet. Çok da müzikal anlamda da zengin bir yöredir. Öyle bilirim değil mi? Peki sen şimdi bu zengin türküler içinden bize ne seçtin? İkinci türkün hangi türkü olacak? Merakla bekliyoruz. Bir kere daha mikrofon başına alalım.
4: Tabii ki hocam.

0: Sevgili dinleyiciler, Bedirhan Karakuş'u dinledik ve bizi şaşırttı. Burdur Yeşilova yöresinden Ahmet Yamacı'nın Salih Urhan'dan derlediği türküyü seslendirdi.
1: Evet hocam.
0: Halinden, tavrından yansıdığı gibi sesinden de sakin, huzurlu bir ton yansıyor sevgili dinleyiciler.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Ben çok keyif aldım. Bu türkü de çok bildiğim bir türkü değilmiş. Hatta ilk defa dinliyormuşum gibi geldi. Ve sesine çok yakışmıştı.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu arada sevgili Hasan Özel ve Uğur Önür de hatırlattılar. Bu bir kına türküsü, bir gelin alma türküsüymüş, biliyor muydun?
1: Bunu bilmiyordum hocam.
0: Ben de yeni öğrendim. Bilmediğin, belki de bildiğin ve sevgili dinleyicilerimizin de çok iyi bildiği bir hakikat daha var ki, o yöreden yetişmiş iki değerli usta var bizim stüdyomuzda. Sevgili Ferhat Erdem ve sevgili Uğur Önür. Ustalar da izin verirlerse yörenin türküsünde
1: kesinlikle
0: Bedirhan Karakuş'u nasıl
2: oluruz
0: buldular? Sevgili
1: çok
0: Ferhat Erdem'e
1: hocam
0: ve sevgili Uğur Önür'e söz vermek istiyorum ben. Ferhat Erdem'le başlayalım.
3: Ben öncelikle tebrik ediyorum tabii.
1: Teşekkür
3: ederim. Bölgenin türküsünü okunması, duyulması güzel. Bir de tabii benim çocukluğumdan beri duyduğum, bildiğim bir türkü. Siz ilk defa duyuyorsunuz ama çeşitli mecralarda okunur ama ağırlık olarak kına, bir hüzün var zaten sözlerinde de, ezgisinde de. Çok da güzel okudu, güzel yorumladı. Ben tebrik ederim kendisini.
0: Teşekkür ederiz. Peki sevgili Uğur Önür, sence yörenin türküsünde sesi nasıldı sevgili Bedirhan'ın? Yakışmış mı yöre türkülerine?
4: Evet, estağfurullah. Ben de provada demiştim, ilk defa duydum türküyü. Tabii bu ezgi yapısında çok fazla bizim bölgede türkü var ama tabii bu sözlerle, bu ezgi yapısıyla ilk defa dinledim. Burada benim için özel olan Salih Urhan ustamızın, o da kabak kemane sanatçısıydı.
0: Evet, evet.
4: İzmir'den emekli, rahmetli oldu. Onu saygıyla anmak istiyorum. Ondan alınan gene Ahmet Yamacı Tefendili, o da Burdurlu bir ustamız. Onun derlediği bir türkü. O yüzden benim için özel. Kardeşimiz de kendi yöresi olmamasına rağmen hem bu türküyü çıkarıp pek okumayan, hatta uzun süre durum kurmadığımız,
1: evet,
4: belki de bu türküyü okuduğu, evet, için kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Okuması bile bizim için aslında güzel, yeterli yani.
2: Çok
4: güzel
2: kıymetli.
4: Duygusunda bence gayet güzel verdi diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Bayburt'tan yetişen genç bir ses. Burdur Yeşilova yöresinden çok da fazla okunmamış türkülerden birini okudu.
2: Gayet de güzel
0: sevgili
2: söyledi.
0: Sevgili Şerife Hatun nasıl okudu
2: ağzına
0: sizce?
2: Ağzına sağlık. Gayet güzeldi.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Siz ne dersiniz?
5: Zaten türkümüz okunurken genel anlamda bizim kına havaları, gelin alma havalarının havası geldi.
2: Evet.
5: Dolayısıyla araştırılmış ve merak edilmiş bir türkü olarak görüyorum ben. Tebrik ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam.
5: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Bu türküyü bize öğreten Ali Aydar hocama da çok teşekkür ederim. Üzerinin tozunu o atmıştır bizde. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederiz hocam.
0: Ne güzel türküler buluyor.
1: Evet.
0: Ne güzel türkülerle buluşturuyor gençleri. Sevgili Ali Aydar Gül'e de bir kez,
5: evet,
0: daha sevgilerimizi gönderiyoruz.
5: Ali hocamızın
0: buradan
5: büyük emeği var. Bunu söylemeden geçmemek gerekiyor. Ali abimiz de 40 seneyi aştı. 82 girişti. 45'e doğru gidiyor değil mi?
0: Evet,
5: seneye,
0: evet,
5: de emekli olacak abimiz. Gerçekten halk müziğine büyük emeği var. Hem Yurttan Sesler Koro Şefi olarak, hem halk müziği ses sanatçısı olarak ve yıllardır da gençlik korosu öğretmeni, eğiticisi olarak genç yetiştirmek, insan yetiştirmek bence bu kültüre yapılan en büyük hizmetlerden bir tanesidir. Sanatçı her zaman yaşar, türküleriyle yaşar.

0: Ama insan yetiştirdiğinizde o kültür de yaşar, o insan da yaşar, onun hayatı da yaşar.
1: Evet, bu hatırlatma bizi biraz hüzünlendirdi sevgili dinleyiciler. Seneye dedi sevgili Hasan Özel.
2: Allah sağlıklı. Sağlık, sağlık.
1: Evet. Şunu da altını çizmek gerekir belki değerli ustalarımız ve sevgili gençler, birkaç kuşağın bir arada olduğu ortamlarda çok daha güzel bir yetişme süreci oluyor. Evet. Ve inanılmaz bilgiler, değerler kesinlikle aktarılıyor kuşaklara. Çok önemli. Yoksa gönüller hep bir, elbette insanların bir çizgisi var, yolu devam ediyor. Muhakkak insan yetiştirmeye de devam edecek ama alışmış oluyorsunuz değil mi? Burada o değerden faydalanmak bizim için çok büyük bir keyif. Bereket diliyoruz ömrüne.
0: Sağlık diliyoruz her zaman hepimize.
1: Kuşakların buluştuğu programımızda devam ediyor sevgili dinleyiciler. Elbette türkülerle devam ediyoruz. Çünkü merak ediyoruz. Gerçekten merak ediyorum. Türküleri elbette görüyorum önceden sevgili dinleyiciler ama mikrofon başında ilk defa dinliyorum ben de sizinle birlikte. Sevgili Berşen Bayhan'dan 3. türküsünü dinleyeceğiz şimdi. Mikrofon başına alalım bir kere daha.

0: Sevgili dinleyiciler, bir önceki türküde olduğu gibi Ahmet Yamacı Üstad'ın derlediği türkülerden biriydi. Yusuf Tapan'dan, Diyarbakır yöresinden derlemiş Üstad bu türküyü. Berçem Bayhan'ın sesinden dinledik. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Daha da rahatladın gibi geldi evet, sevgili Berçem. Bu türküde de daha rahatladın.
2: Bitti ya, onun için rahatlamış.
0: sanki nefesini alamıyormuş gibi bir heyecanı vardı ilk türküden. Daha bir iki türküde bile inanılmaz bir aşama oluyor değil mi? Bu daha uzun yıllarda nasıl gelişeceklerini düşününce insan heyecanlanıyor.
2: Şimdi bizde şöyle bir şey vardır. Solist olduğumuz için birinci kıtanın heyecanıyla ikinci kıtanın heyecanı bir değildir. İkinci kıtada daha rahat oluruz. Evet, niye? Kesinlikle. Bitiyor çünkü.
0: Evet. Bir de galiba ustalık da işte o ilk kıtayla son kıta arasındaki o dengeyi koruyabilmekte. Nefesi doğru kullanarak yetirebilmekte. Sence nasıldı sevgili Berçem? Nefesini daha iyi kullanmaya başladın mı?
1: Umarım daha sonraki türkülerde daha iyi nefes kullanarak okuyabilirim diye düşünüyorum.
0: Daha uzun yıllar var önünde. Dinleyicilerinle buluşacaksın.
1: İnşallah.
0: Sevgili Şerife Hatun'a dönelim bakalım. O bu türküde nasıl duydu seni? Ağzını açabildi mi? Nefesi rahat alabildi mi? Ne dersiniz?
3: Nefesi rahat aldı. Daha İlk rahat türküyle geldi. Son türkü arasındaki farkı kendi dinlediğinde de fark edecek. Güzel olan şu, söylediğimiz şeyler dikkate alınıyor ve mikrofonun başında da bir şekilde uygulanmaya çalışılıyor ve o ilk türküyle son türkü arasındaki farkı kendi de dinleyip görecek. Gayet güzeldi.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Siz ne dersiniz?
2: Ben bütün arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim. Belki de çalıyorlardı. Enstrüman çalıyor musunuz?
4: Evet hocam.
2: Ne güzel. Bu çok önemli. Çünkü enstrüman bir arkadaş gibi yanınızdadır. Size yol gösterendir. Özellikle bağlama çalmak. Çünkü bağlama perdeli saz olduğu için sesi bulma, daha sağlam basma yönünde yardımcı olacaktır. Tavsiye ederim, geliştirin de çalmaya devam edin. Tekrar söylüyorum, kendimiz

0: Bütün söylediklerimiz bir tecrübenin yansımasıdır. Bunun da altını çizerek söyleyelim. Bütün arkadaşlarımız aynısını söylüyoruz. Durmayacaksınız, okuyacaksınız, dinleyeceksiniz. Bu da çok önemli. Türküyü olabildiğince iyi dinlemek ve olabildiğince doğru aktarmaktır.
1: Evet, çok teşekkürler hocam.
2: Sevgili Berçem, aileyle türkü söyleyerek bu yola çıktık. Ama tabii yolumuz devam etti. Şimdi üniversite eğitimin var değil mi? Devam evet. ediyorsun. Evet. Neredesin?
3: Şöyle, ben konservatuar okumuyorum öncelikle. Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Seneye bitiyor. Şöyle, müzikle devamım da işte evden söylemekten sonra TRT'ye kadar geldi. Ama bütün müziksel aktivitelerimi çok sağ olsunlar TRT'de gençlik korosunda yapıyorum. Şöyle bir isteğim var. Yani şu an evet bir farklı bir bölüm okuyorum, konservatuvar okumuyorum ama okul bittikten sonra umarım bir konservatuvar okumak istiyorum. Yaşım kaç olursa olsun, istersem 40-50 yaşında da olsam konservatuvar okuyup bitirmek istiyorum. Çok çünkü içimde kaldı. O şekilde devam etmek istiyorum. Gençlik korusundan nereye kadar ilerleyebilirsek, yani bugün geldiğimiz noktada bence benim için büyük bir başarı. Sizlerle, sizin programımıza konuk olduk. Bu şekilde şimdilik böyle diyelim.
2: Bugün geldiğiniz nokta bizim için de çok büyük keyif. Ben bu cevabı alacağımı galiba bilerek sordum.
3: Çok teşekkür ederim.
2: İlk başta yolunu farklı çizip de sonra içindeki türkü aşkını kaybetmediği için koro ile buluşan birkaç örnekle daha buluştuk da biz burada.
0: Evet.
2: Sevgili Berçem de bizi şaşırtmadı. Evet. Konservatuvar evet. okumak istiyor. Yolunuz açık, yıldızınız parlak olsun. Sevgili Bedirhan'la devam edelim. Onun da üçüncü türküsünde daha rahatlamış haliyle bir de Bayburt yöresinden bir türkü. Gerçekten bir Bayburt türküsü koymasaydın en azından benim aklımda kalacaktı.
0: Eksik kalırdı.
2: Evet. Haydi zevk edelim. Bedirhan Karakuş'u bir kere daha mikrofon başına alıyoruz.
0: Tabii hocam.

0: Sevgili dinleyiciler, Bedirhan Karakuş'un sesinden dinledik. Nasıl doğuya yönelince sevgili dinleyiciler, candı, maraldı, balandı, değil mi? Yörede en çok kullanılan evet. sevgi sözcükleri evet. ve elbette türkülerdeki nidalardı sevgili dinleyiciler. Bayburt Yöresi'nden Mazlum Nusret Kılıçkıran'ın Mehmet İpek'ten derlediği ve uzun bir süredir de duymadığımızı fark ettiğimiz bir türküydü. Evet,
1: ender okunan türkülerden bir tanesi.
0: Sevgili yine, Bedirhan da çok güzel okudu
2: evet,
0: ama.
2: Teşekkür ederim.
1: Değişik türküler
0: sakin
1: seçiyor.
0: Haliyle yine evet. biraz Ali Aydar Gül etkisi görüyorum.
2: evet hocam, hep önümde örnektir.
0: Çok da güzel türküler seçmişsiniz bugün gerçekten. Ama şunu itiraf edelim. Senin sesinden daha çok şey bekliyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi? Bakalım ustalar ne diyecek.
1: Var, o potansiyel var.
0: Evet.
1: Biraz cevval olması gerekiyor. Bir bardağı tutarsınız. Eğer o bardağı sağlam tutmazsanız ya düşer ya kırılır. Sağlam tutacaksın. Türkü okurken de böyle olmak zorundayız.
2: Tamam. Teşekkür.
1: Yani türkü seçimleri güzel, gayet güzel. Araştırmacı bir yönün var belli. Bu çok önemli. Çünkü okunmamış türküler okumak, herkesin okuduğunu okumamak, bunlar güzel şeyler. Bu da aynı zamanda ortaya yeni türküler çıkartıyor.
0: Evet.
1: Ya da yeni duyulmasına sebep oluyor. Güzel şeyler bunlar. Bir dediklerimiz olursa inşallah daha güzel olacak.
2: İnşallah hocam, teşekkür ederim.
0: Türkülerin başka yönlerini de araştırıyor musun sevgili Bedirhan? İkidir Hasan Özel altını çiziyor evet. çünkü. Akademik anlamda belki bir yolda hedefliyorsundur. Var mı hedeflerin arasında?
2: Tabii ki hocam. Aslında türküleri araştırma konusunda şöyle, kullanılan kelimeler ilgimi çekiyor. Günümüzde kullanılmayan kelimelerin kullanılması, onların nereden geldiği kökünü bulmak ilgimi çekiyor açıkçası. Akademide aslında inşallah önce okulu bitirmek lazım. Bakalım hayırlısı.
0: Sahnelere de çok yakışırsın.
2: İnşallah
0: gerçekten
2: hocam.
0: Çok yakışacak bir profil var sevgili dinleyiciler. İnşallah. Sevgili Bedirhan'da görmüyorsunuz, ben anlatayım değil mi? Sesi gibi çok yakışıklı bir delikanlı. Sevgili Şerife Hatun'a dönelim. Bakalım o türküyle ilgili neler söyleyecek?
3: Gayet güzeldi. Evet, çok duymadığımız bir türkü evet. seslendirdi. Sevgili Hasan abinin de söylediği gibi böyle bir cevval sarılırsa şöyle gümbür gümbür söylediğinde performansı katlanarak yükselecek. Hem sahne duruşuyla hem sesiyle böyle gayet keyifli anlar yaşatacak karşısındaki kişilere.
2: Teşekkür ederim.
0: Bir çekingenlik var ve senin özellikle türkülerinde bunu hissediyoruz. Daha böyle bu sesten gümbür gümbür bir şey bekliyoruz.
3: Çıkar değil mi? Çıkar. Daha 22 yaşında ya, kıyamam. Daha çıkacak o sesler. Sıkıntı yok.
2: İnşallah hocam, teşekkür
0: ederim. Bir de kendi kendilerine türkü okurken dinlemek lazım değerli gençleri değil mi?
3: Evet.
0: Sizden türkü dinleyerek zevk ettik. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
2: Teşekkür ederim.
0: Yolunuz açık, yıldızınız parlak olsun.
2: Teşekkür ederim.
3: İnşallah, çok teşekkür
0: ederim. Ve değerli ustalarımız,
1: evet.
0: iyi ki geldiniz yine, hoş geldiniz.
1: Vallahi biz
0: ne güzel
1: olduk.
0: Sardınız, evet. sarmaladınız bizi, gençlerimizi.
1: Şerife kardeşimizin de dediği gibi gençlerle olmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Biraz kendimizi onlarda görüyoruz, onları kendimizde görüyoruz. Bir de bunu tecrübeye aktarmak da gerekiyor düşüncesindeyiz. Hep derler ya, çok çalışacaksın ama nasıl çalışacağını söylemezler. Çok çalışacaksın derler,
3: çok
1: nasıl çalışacağını.
3: Onu.
1: Evet. Onun için biz tecrübelerimizden istifade ederek bunları anlatmaya çalıştık. Yollarınız açık olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Devam edin inşallah.
3: Her şey gönlünüzce olsun.
1: Evet,
2: teşekkür ederiz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Bir Türkü'nün Yıldızları programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürü Hasan Özel ve yine Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı Şerife Hatun bizimle birlikteydi. Seslerinden türküler dinledik genç solistlerimiz sevgili Berçem Bayhan ve sevgili Bedirhan Karakuş. Sevgili dinleyiciler ve değerli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlarda Kavalda Ferhat Erdem, Mey Balaban'da Mikail Geçer, Kabah Kemane'de Uğur Önür, Basta Mert Aslan, Ritim Saz'da Suat Kuş stüdyomuzdaydı. Solistlerimize eşlik etti değerli sanatçılarımız. Sevgili dinleyiciler, bu haftada vedamıza genç solistlerin sesinden dinleyeceğimiz Gaziantep yöresinden Emin Aldemir'in derlediği güzel türkülerden birini katıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yepyeni isimlerle burada olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları, ben Esra Er Ekinci,
1: ben Şeyh Musesen Kuş,
0: sizinleyiz efendim. Yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerimizle sizlerle olacağız. Umut ediyoruz sizler de radyolarınızın başında keyifli bir akşam yaşarsınız. Öyle değil mi Şeyh Musa abi?
1: Cani gönülden katılıyorum.
0: Evet, tabii ki bu güzel türkülerimize muhteşem orkestramız eşlik ediyor. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazlarda ustamız Ferhat Erdem, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melih Şen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerle olacak bu akşam. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş efendim seslerimizi sizlere ulaştıracaklar. Güzel bir Malatya Arguvan türküsüyle başladık.
1: Çok güzel bir türkü.
0: Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden. Tüm dinleyicilerimizin de severek dinlediği bir türkü, ben inanıyorum.
1: İnanıyoruz ve radyolarının başında bence çok istedikleri türkülerden biriydi. Biz de bu akşam icra etmeye çalıştık.
0: Evet.
1: Esra, bu arada sunuşu da hep Esra'ya her hafta yaptırıyorum. O da hiç demiyor, abi bu nereye kadar öyle devam edecek?
0: Kolaylık olsun diye ben böyle gelmişken önüme Şems abi devam ediyorum.
1: Ama hiç. Kurban oldum, sesin o kadar güzel ki, o kadar samimi ki, öyle güzel başlıyorsun. Ben de diyorum valla ben kardeşime hiç karışmıyorum. Ta sonuna kadar sunsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şeyhimiz abi sağ olasın.
1: Sen de sağ ol.
0: O zaman abi, ben de şöyle memleketime giderek bu akşamı şöyle güzel bir türküyle başlatayım.
1: Vallahi git özlemişsindir evet. De şimdi.
0: Elazığ'a doğru yol alalım. Yöre ekibinden alınan güzel bir türkü. Al Eyvan'da Han Kalmadı diyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Ağzına, yüreğine sağlık. Avazın hep daim olsun inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Alaziz'e gittin.
1: Evet, memleketime uğradım. Şöyle bir nefes aldım, geldim. Senin güzel türkünü dinlemeye geldim şimdi de Şems abi.
0: O zaman ben de bir Diyarbakır'a giderim.
1: Haydi bakalım.
0: Ama kimin memleketine? Şark bülbülü Celal Güzel Ses'in memleketine. Sahabeler şehrine.
1: Ne güzel, ne mutlu şöyle, bize.
0: Eyvallah. Merhum Celal Bey'den dinleyicilerimizin de çok sevdiği bir türkü. Bizler de çok seviyoruz. Ağlama yar ağlama diyelim.
1: Dinliyoruz bizlerden.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına gönlüne sağlık Şehmis abicim, çok güzel seslendirdin.
2: Çok teşekkür ederim, çok sağ olasın. Söz konusu Celal güzel ses olunca.
1: Gerçekten öyle değil mi, fark ettirdin.
2: Aynen.
1: Ağzına gönlüne sağlık. Ben de şimdi iki güzel türküyü birbirine bağlamak istiyorum. İlk türkümüz Kime Kin Ettin de Giydin Alları. Hemen arkasından Boris Akarsu'nun güzel bir türküsü Sen Tabipsin Saramazsın Yaramı diyeceğiz.
2: Haydi bakalım. Esra Erekinci sizlerle.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık. Esram, sen okurken yurttan seslerin bu ülke için, bu ülkenin kültürü için bir kere daha anladık ki ne kadar önemli olduğunu.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Öncelikle TRT'mize, kurumumuza, Yurttan Sesler ailesine sahip çıktığı için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Yurttan Sesler'e de sahip çıkmak bir sanatçılar için zaten bir görevdir.
1: Kesinlikle öyle.
0: Gerek sanatçılar gerek kurumumuz bundan sonra sahip çıkıldı ama bundan sonra da dört elle bence sahip çıkmak lazım. Çünkü bizim kültürümüz bizim kimliğimizdir. Bizim var olma sebebimizdir.
1: Çok doğru söyledin. Çok güzel ifade ettin. Hepimiz aynı fikirde ve aynı görüşteyiz. Teşekkür ediyoruz Şems abicim. Şimdi senin iki güzel türkün var sırada.
0: Yani diyorsun abi madem sahip çıktın.
1: Şimdi sen de arkasında
0: dur. O zaman Şanlıurfa'ya bir gidelim. Bu akşam böyle bir Şanlıurfa, Diyarbakır, Elaziz geziyoruz valla. İki
1: evet.
0: Güzel türkü seslendirmeye çalışalım.
1: Dinliyoruz keyifle.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, TRT Türkü Radyo'da Türkü Evi programındasınız. Şeyhimiz Esenkuş ve Esra Er ikinciden türküler dinlemektesiniz. Ustamız Ferhat Erdem türkü arasında öyle güzel bir yol gösterdi ki hep alıştık uzun hava dinlemeye Şeyhimiz Esenkuş'tan. Böyle bir yarıda kaldık ama.
2: Ama niye kaldı?
1: Niye kaldı?
2: Ya. Hocama bir kere çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun, içinden geldi. Şimdi canlı yayını yaptığımız için Esra, evet, böyle birden bir gıcıklık gelince boğazıma, evet, çekindim. Dedim, evet, şimdi diyecekler az önce yurttan seslerden dem vurdu adam okuyamadı. Hani böyle bir şey yaşamamak için, evet, ama borcum olsun hocam.
1: Alıştık ya, alıştırdığın, evet, için değil
2: acısını
1: mi?
2: Çıkaracağız,
1: evet,
2: inşallah.
1: İnşallah, inşallah. Teşekkür ediyoruz Şeyhimiz abi. Eyvallah. Ağzına sağlık. Ben de Kırşehir'e doğru gideyim. Bugün hiç Orta Anadolu'ya gitmedik, böyle uzak kaldık. Aman dünya ne darımış, dert çekmesi ne zormuş, içerimde yaren varmış, dermanını arar oldum diyeceğim. Peşine de güzel bir türkü bağlayalım.
2: Neşet Ertaş ustamızın memleketi yani, evet, oradan da okunur herhalde bu akşam, değil mi?
1: Aynen öyle. Haydi.
2: Yurttan seslerin zaten özelliği bu ya.
1: Tabii.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Muhteşemdi Esra, ben de böyle uçun ucundan böyle bir eşlik etmeye çalıştım.
1: Evet, çok da güzel oldu. Teşekkür ediyorum.
0: Ne demek efendim, her zaman.
1: Ağzına gönlüne sağlık abicim.
0: Şimdi, aşıklık edebiyatı denince
1: evet,
0: ilk akla gelenlerin başında tabii ki de Karacaoğlan gelir.
1: Değil mi?
0: Değil mi Esra'cığım?
1: Tabii ki.
0: Karacaoğlan günümüze ulaşan 500'e yakın şiiri bulunmakta ve bu şiirlerin büyük bir kısmı da aynı zamanda Türk halk müziğine bestelenerek türkülere dönüşülmüştür ve bu türkülerden bir tanesi geliyor.
1: Zannediyorum okuyacaksın.
0: Sırada. Okumaya çalışacağız evet, Esra'cığım.
1: Evet, biz de keyifle evet, dinleyeceğiz. Çok da güzel bir türkü değil mi?
0: Çok güzel bir türkü. Dinleyicilerimizin de çok sevdiği bir türkü. Ben de ilk defa icra etmeye çalışacağım. Niye böyle dargın dargın bakarsın? Sen beni sözümde durmaz mı sandın? Diyelim. Arkasından da Esra'cığım yine bir Urfa'ya gideceğim. Urfalıyım ezelden diyelim arkasından.
1: Ne güzel. Hadi bakalım biz de dinliyoruz.
0: Sağ olasın.

0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmaya arzu ettiğimiz bir Türkiye evinin daha sonuna geldik. Mikrofonda bu akşam ben Esra Erekinci.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Sizlere birbirinden güzel türküler söylemeye gayret ettik efendim. Orkestramızda bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda Özgün Eroğlu.

0: vardı. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı efendim. Birlikte okuyacağımız güzel bir türküyle programımız son bulacak. Bir başka türkü ev akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim.
1: Her zaman olduğu gibi Türkiye'yle kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Hasretin bu yakası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan, Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyiciler, 3. kuşak Girit Mübadeli Yiğit Tuğra'nın aile öyküsüne devam etmeden önce geçen hafta anlattığımız kısmı özetleyelim. Babaannesi, anneannesi ve her iki dedesi de mübadildir. Babaannesi Nazire'nin doğduğu Girit'in Resmo kentinin Kromonastiri köyü denize yakın olmakla birlikte aynı zamanda dağların arasındadır. Aile geçimini çiftçilik ve zeytincilikle sağlar. Dedesi Derviş Mustafa Turansa Girit'in Hanya şehrinin Halepa ilçesinde dünyaya gelir. Çok iyi bildiği için Fransızca dersleri de verir. Halepa, bürokrasi ve ticaret merkezidir. Girit'teki Müslümanlarla Ortodoksların 1870'li yıllara kadar hiçbir sorunları yoktur. Bir arada yaşarlar. 1880'li yıllara gelindiğinde ise artık içeride propagandalar, Hristiyanlık ve Müslümanlık çatışmaları ortaya çıkar. Toplum ayrışmaya başlar. İngilizlerle Fransızlar yapmış oldukları siyasi ve politik hamlelerle buradaki iki toplumu kendi çıkarları için kullanır. Yiğit Tuğra'nın babaanne tarafı ailesi çocuklarını mübadele ile Türkiye'ye gönderir ama kendileri gelmez. Sahip oldukları çok miktarda mallarını korumak ve olaylar yatıştıktan sonra çocuklarını yanlarına alarak işlerine kaldıkları yerden devam etme düşüncesindedirler. Değerli dinleyiciler, Yiğit Bey'in aile öyküsünü anlatmaya devam etmeden önce sanatçımız Mustafa Acar'dan Kömür Gözlüm Ne Gezersin Bu Bağda dizesiyle başlayan türküyü dinleyelim.

Yiğit Bey'e mübadele anlaşmasını öğrendiklerinde ailesinin ne hissettiğini sorduğumuzda şu yanıtı aldık. Bana göre şöyle bir gerçeklik var. Babaannemlerin bir yandan canları kurtuluyor ama bir yandan kökleri, ailesi, geçmişi arkalarında kalıyor. Bir taraftan kurtuluş hissiyatı, diğer yandan yeni yurtlarında ne yaşayacakları endişesi vardı. Yani çok mutlu olduklarını da söyleyemem, çok üzgün olduklarını da. Ama şunu söyleyebilirim, hayatları sürekli geçmişe özlemle geçiyor ve o özlemle son buluyor. Yiğit Turan ailesinin mübadele sonrası duygularını şöyle karşılaştırdı. Babaannem hep bir daha Girit'e geri dönerim anlamını taşıyan söylemlerde bulunuyor. Dilinde, kulağında özlem dolu şarkılar, türküler oluyordu. Dedemlerse yeni vatanlarında tutunabilme umudunu görmüşler. Fransızca bildiğinden o dönem Fransızların yönetiminde olan demir yollarında işe girmiş. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Semra Algül'den dinleyeceğimiz türkü şu dizelerle başlıyor. Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola.

Yiğit Bey geçmişe olan bağlılık konusunda ise şunları söyledi. Babaannemin annesi, babası, onun anne tarafının geçmişi geride kalmış. İnsanlar maddi şeyleri unutabiliyor ama manevi şeyleri hiçbir zaman unutamaz. Çocukluğunda yaşadığı sokağı, arkadaşları, anıları. Yani insanın geçmişi hep aklındadır. Bence bir insanın en büyük mirası ise kültürel mirastır. Örneğin benim, dedemlerin, anneannemlerin ve babaannemlerin geçmişine yönelik merakım var. Değerli dinleyiciler, söze burada ara verip Ufak Ufak Karınca isimli türküyü sanatçımız İbrahim Can'dan dinleyelim.

Yiğit Turan babaannesiyle dedesinin ilk karşılaşmalarını şöyle anlattı. 1924 yılının Aralık ayında gemiyle yola çıkan babaannem ve kardeşleri Cunda Adası'na ayak basıyor. Bu arada İstanbul'da Galatasaray Sultanisi'nde okuyan babamın babası, Giritlice bilmesi dolayısıyla mübadilleri karşılama ve resmi işlemleri yapması için devlet tarafından Ayvalık'ta görevlendirilmiş. Girit'ten kardeşleriyle gelen babaannemler ülkeye giriş işlemleri yaptırmak istediğinde ise evraklarda bir eksiklik var, onları tamamlamanız lazım yoksa geri gönderileceksiniz demiş. O zaman kıyamet kopuyor tabi. Babaannemler çaresizlik içinde ne yapalım ne yapalım diye düşünürken dedem görüp beğendiği babaannemi kastederek bu kızı bana verirseniz sorununuzu çözerim demiş. Aile büyükleri olmadığından kardeşler kendi aralarında konuşup evlenme önerisine olumlu cevap veriyor. Babaannem de dedemi beğeniyor. İlk görüşte aşk ya da çaresizliğin verdiği bir bakışla yeşeren umut da denilebilir. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Yıldız Demirkol Savaş'tan dinleyeceğimiz türkünün ikinci dörtlüğü şöyle. Geline bak geline, kına yakmış eline, gelin kurban olayım saçlarının teline.

Yiğit Bey dedesiyle babaannesinin çocuklarına verdikleri isim üzerinden şu değerlendirmeyi yaptı. Babaannemle dedem evlenip İzmir Karşıyaka'ya geliyor. Karşıyaka gelişmiş bir yer. Çok sayıda İtalyan, Yahudi ve Fransız var. Orada o insanlarla arkadaşlık kuruyorlar. Giritli mübadillerin çoğu çocuklarına büyüklerin adlarını verir. Örneğin Mustafa'nın babası da Mustafa'dır, Ahmet'tir, Mehmet'tir. Babaannemle dedem çocukların hiçbirine geçmişleriyle ilgili isim vermiyorlar. Mesela babamın adı Engin, amcamın adı Dikmen, bir tanesinin adı Çevik, halamın adı Zehra, bir amcamın adı Kaya. Geçmişle bağlarını koparmak istemiş de olabilirler. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Hayal Has'tan dinleyeceğimiz türkü anne dilinden şöyle sesleniyor. Ay gözümün ışığı, gül yüzlü göyçek kızım, evimin yaraşığı, ömrüme bezek kızım.

Sohbetimizin burasında Yiğit Tuğra'nın babası söze girip babası ile ilgili şu bilgileri verdi. Benim Cunda'da yapacağım bir iş yok diyen babam Fransızların işlettiği demir yollarında işe giriyor. Babamın Fransızca biliyor olması onu avantajlı yapmış. Kararını annem de desteklemiş. Sen hakkına düşeni kardeşlerine ver, biz şehirde yaşayacağız demiş. Demir yolları fabrikalarının olduğu yer Sivas, Nazilli, Bandırma gibi yerler. Ben Nazilli'de doğdum, abim Sivas'ta. Ailenin geri kalanı Balıkesir, Ayvalık'ta ticari işlerle, zeytin ve zeytincilikle uğraştılar. Günümüzde de dayımın oğulları Ayvalık'ta zeytincilikte söz sahibi. Değerli dinleyiciler, programın sonlarına doğru sanatçımız Mustafa Özcan'dan bir Balıkesir türküsü dinleyelim. İlmonu oydun mu?

Değerli dinleyenler, 3. kuşak Girit mübadeli Yiğit Tuğra'nın mübadele anlaşmasını öğrendiğinde ailesinin ne hissettiğini, babaannesiyle dedesinin ilk karşılaşmalarını ve dedesinin işini anlattığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya Hasretin Bu Yakası'nda Yiğit Bey'in mübadeli aile öyküsüne kaldığımız yerden devam etmek üzere sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.

0: Azerbaycan Rüzgarı.
1: Akşamınız hayır olsun sevgili dinleyiciler. Bu güzel akşamda yeniden sizlerle birlikteyiz. Her programımızda Azerbaycan müziğinin ve edebiyatının zengin dünyasından sizlerle farklı örnekler sunmaya, sevilen mahnılar ve unutulmaz şiirleri birlikte dinlemeye çalışıyoruz. Artık 3 yıldır sizlerle birlikteyiz. Azerbaycan edebiyatının ve müziğinin zenginliği ise bize gösterir ki bu yolculuğun daha uzun yıllar devam edecek pek çok güzel hikayesi var. Çünkü Azerbaycan müziğinde tükenmeyen bir söz, bitmeyen bir ezgi ve her dinleyişte yeniden keşfedilecek zenginlikler bulunmaktadır. Bu akşam programımızda Azerbaycan mahnılarında ilginç bir konuya değineceğiz. Sizler de biziz. Yapımcımız Hafize Batmaz, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve programımızı hazırlayan ve sizlere sunan ise ben Doktor Seyde Ömer.

Sevgili dinleyiciler, bu akşam Azerbaycan müziğinin meyvelerle buluştuğu renkli dünyasında yolculuğumuza devam ediyoruz. Sırada hem adı hem de ritmiyle dikkat çeken güzel bir Azerbaycan halk mahnısı var. İnnabı dansı. Peki İnnabı nedir? İnnabı, Azerbaycan'da yetişen ve geleneksel kültürde adı sıkça geçen küçük, tatlı bir meyvedir. Görünüşü ve tadıyla yöresel meyveler arasında yer alan İnnabı, halk edebiyatında ve müziğinde de kendine bir yer bulmuştur. İnnabı adının bir dansa verilmesi de tesadüfü değildir. Azerbaycan halk danslarında meyveler, çiçekler, doğa ve günlük yaşamdan izler sıkça karşımıza çıkar. İnnabı dansı da bu renkli kültürün zarif örneklerinden biridir. Bu dansın melodisinde hem Azerbaycan'ın geleneksel müzik anlayışını hem de halkın neşesini ve canlılığını hissetmek mümkündür. Yayınımızda İnnabı dansıdır değerli dinleyiciler. Bu güzel nağmeni Garmon'da çalacak Azerbaycan'ın kıymetli müzisyeni Bahşeli Aliyev.

Sevgili dinleyiciler, bu akşam programımızda meyvelerden söz ederken bir Azerbaycan dansı da aklıma geldi. Üzüm dansı. Bu dans Azerbaycan sahne sanatlarında kendine özgü bir yere sahiptir. Dansı sergileyen kadınlar ellerinde üzüm salkımları bulunan sebetlerle sahneye çıkar ve üzüm toplayan kadınların hareketlerini zarif bir şekilde dansa yansıtırlar. Üzüm dansını Azerbaycan sinemasının sevilen filmlerinden biri olan Ahmet Haradadır filminde de görüyoruz.

0: Türkülerin genç yıldızları. Hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.
1: Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Radyolarının başında bizleri gönül hanelerine konuk eden siz değerli dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu pazar gecesinde de yine aynı heyecanla huzurlarınızdayız. Gençlerimizin pırıl pırıl varlığıyla, sesiyle, sazıyla, yurdumuzun dört bir yanından doğmuş türkülerimizle karşınızdayız. İlk olarak mikrofona Şevval Turgut geliyor. Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derleyip notaya aldığı bir Kütahya türküsüyle. Elif dedim, B dedim, kız ben sana ne dedim? Kuş ganedi galem olsa, ah yazılmaz benim derdim.

Muzaffer Sarı Söze'nin Nida Tüfekçi'den derleyip notaya aldığı bir Yozgat Akdağ Madeni türküsü var sırada. Eğdim kavak dalını, döktüm yapraklarını, nazlı yâre ayırdım gönül konaklarını. Şevval Turgut söylüyor.

Şimdi de bir Erzincan türküsü dinleyeceğiz. Osman Özdenkçi, Ali Yılmaz'dan derleyip notaya almış. Şevval Turgut seslendiriyor. Başı pare pare dumanlı dağlar, duman eğlenir mi kar olmayınca? Bana diyorlar ki sen gönül eyle, gönül eğlenir mi yar olmayınca?

Salih Urhan'ın Burdur yöresinden repertuarımıza kazandırdığı bir gurbet havasıyla Eren Yavuz geliyor mikrofona. Ali de beyim de taş başında oturur, keklik de yavruların suya götürür. Çok sevilerin sonu ayrılık getirir, gitti de gençlik der der ağlar genç Ali'm.

Eren Yavuz'dan, şimdi de Hamdi Özbay'ın Hasan Kalkan'dan derleyip notaya aldığı bir Antalya türküsü dinleyeceğiz. Kalkan ile kapı taşın arası, yol mu bulamadı dağlar arası. Halil'im düşmüş de elde çapası, Halil'im Halil'im garip Halil'im, yer başından düşmüş, ölmüş Halil'im.

Kaynak kişi Hüseyin ve Nimet Balkan, derleyen ve notaya alan Neriman Altındağ Tüfekçi. Programımızın son eseriyle Eren Yavuz huzurlarınızda. Antalya'nın mor üzümü, severler boyu uzunu.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu gece programımıza halk müziğimizin iki ayrı taze nefesi, iki genç değeri konuk oldu. Batman'dan Şevval Turgut ve Antalya'dan Eren Yavuz. Gençlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Eminim sizler de bu gece onları dinlemekten en az bizler kadar keyif aldınız. Haftaya pazar yeniden buluşuncaya kadar hepinize sağlıklı, huzur dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan sizlere ulaşan Yörük Havaları programıyla yine birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Emrah Öz olarak radyomuzun sesinin ulaştığı her yerdeki siz değerli dinleyicilerimize gönülden sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Bu haftaki programımızda Yörük kültürünün yaşandığı ve yaşatıldığı yörelerden derlenen birbirinden güzel türkülere yer vereceğiz. İlk olarak Muğla'nın güzel ilçesi Fethiye'ye uzanıyoruz. Fatma Hancıoğlu ve Türkan Demir'den alınan türküyü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Sarıca'da buğday tanesin.

Fethiye'den sonra Ege bölgesinin güzel ili Uşak'tayız. Mehmet Karadedeli kendi kaynaklık ettiği türküyü bizler için seslendiriyor. Karanfili bağlama, kara gözlüm ağlama, derinden ah çekip de yüreğimi dağlama.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz programımız birbirinden güzel yörük türküleriyle devam ediyor. Şimdi Manisa'nın Gördes ilçesine gidiyoruz. Niyazi Emre'den Ahmet Günday'ın derlediği Tahtacı Samahı'nı Sedat Yavaş'ın sazından ve sesinden dinliyoruz. İki durnam gelir de Bağdat elinden.

programımızda Muğla ve çevresinde icra edilen bir uzun havaya yer veriyoruz. Halep'in yolları dardır geçilmez. Rıfat Dural çalıp söylüyor.

Bu kez Teke yöresinin en önemli merkezlerinden Burdur'a uğruyoruz. Sanatçımız Uğur Önür, amcası merhum Halit Önür'den derlediği hareketli türküyle bizlerle. Suna gelin, ak gelin, şafak söktü, kalk gelin.

Yörük kültürünün izlerini taşıyan, Ege bölgesinin dışında yer alan Bilecik'e de uğramadan geçmeyelim. Ahmet Yamacı'nın Rıdvan Jordan aldığı coşkulu türküyü Nuri Esentürk'ün sesinden dinliyoruz. Aşağıdan gelen de hanım oynasın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Sümer Ezgün'ün Ali Ercan'dan derlediği Afyon türküsüyle başlıyoruz. Nuri Esen Türk sizlerle. Emirdağ birbirine ulalı, altın yüzük parmağında dolalı.

Muzaffer Sarı Sözer'in İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsünü Ali Çakar'dan dinliyoruz. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip bülbül ağlama.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Haydar Bektaş'tan derlediği Sivas türküsüyle Aysun Gültekin sizlerle. Kemen tattın, koydun beni tuzağa.

Ahmet Gazi Ayhan'a ait Kayseri türküsünü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. Şekerdağ'ın hiç eksilmez gıcısı, yüreğimden çıkmaz gurbet acısı.

Ahmet Yamacı'nın Aziz Şenses'ten derlediği Adana türküsünü Erol Köker yorumluyor. Ben de gittim bir geyin avına, geyik çekti beni kendi dağına.

Mehmet Özbek'in Ahmet Uzungöl'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Mustafa Yarıcı söylüyor. Ben bir Yakub idim kendi halimde. Mevlam'ın kelamı vardır dilimde.

Ahmet Yamaca'nın Kemal Kazdağlı'dan derlediği Aydın türküsüyle Semra Bağcı sizlerle. Eklemedir koca konak ekleme. Nazlı yârim yine geldi aklıma.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları, ben Esra Er İkinci.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Sizinleyiz efendim. Yaklaşık bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerimizle sizlerle olacağız. Umut ediyoruz sizler de radyolarınızın başında keyifli bir akşam yaşarsınız. Öyle değil mi Şeyh Musa abi?
1: Cani gönülden katılıyorum.
0: Evet, tabii ki bu güzel türkülerimize muhteşem orkestramız eşlik ediyor. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazlarda ustamız Ferhat Erdem, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melih Şen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bizlerle olacak bu akşam. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga

0: Önbaş efendim seslerimizi sizlere ulaştıracaklar. Güzel bir Malatya Arguvan türküsüyle başladık.
1: Çok güzel bir türkü.
0: Birer Doğar ilk akşamdan, geceden. Tüm dinleyicilerimizin de severek dinlediği bir türkü, ben inanıyorum.
1: İnanıyoruz ve radyolarının başında bence çok istedikleri türkülerden biriydi. Biz de bu akşam icra etmeye çalıştık.
0: Evet.
1: Esra'm bu arada sunuşu da hep Esra'ya her hafta yaptırıyorum. O da hiç demiyor, abi bu nereye kadar öyle devam edecek?
0: Kolaylık olsun diye ben böyle gelmişken önüme Şems abi devam ediyorum.
1: Ama kurban oldum, sesin o kadar güzel ki, o kadar samimi ki, öyle güzel başlıyorsun. Ben de diyorum valla ben kardeşime hiç karışmıyorum. Ta sonuna kadar sunsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şems abi sağ olasın.
1: Sen de sağ ol.
0: O zaman ben de şöyle memleketime giderek bu akşamı şöyle güzel bir türküyle başlatayım.
1: Vallahi git özlemişsindir de şimdi.
0: Elazığ'a doğru yol alalım. Yöre ekibinden alınan güzel bir türkü. Al Eyvan'da Han Kalmadı diyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Sağlık, avazın hep daim olsun inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Alaziz'e gittin.
1: Evet, memleketime uğradım. Şöyle bir nefes aldım, geldim.
0: Vallahi,
1: senin güzel türkünü dinlemeye geldim şimdi de Şems abi.
0: O zaman ben de bir Diyarbakır'a giderim.
1: Haydi bakalım.
0: Ama kimin memleketine? Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'in memleketine, sahabeler şehrine.
1: Ne güzel, ne mutlu şöyle, bize.
0: Eyvallah. Merhum Celal Bey'den dinleyicilerimizin de çok sevdiği bir türkü, bizler de çok seviyoruz. Ağlama yar ağlama diyelim.
1: Dinliyoruz bizlerden.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına gönlüne sağlık Şehmis abicim, çok güzel seslendirdin.
2: Çok teşekkür ederim, çok sağ olasın. Söz konusu Celal güzel ses olunca.
1: Gerçekten öyle değil mi, fark ettirdin.
2: Aynen.
1: Ağzına gönlüne sağlık. Ben de şimdi iki güzel türküyü birbirine bağlamak istiyorum. İlk türkümüz Kime Kin Ettin de Giydin Alları. Hemen arkasından Boris Akarsu'nun güzel bir türküsü Sen Tabipsin Saramazsın Yaramı diyeceğiz.
2: Haydi bakalım. Esra Erekinci sizlerle.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Arkadaşlar sizlerin de ellerine sağlık. Esram sen okurken yurttan seslerin bu ülke için, bu ülkenin kültürü için bir kere daha anladık ki ne kadar önemli olduğunu.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Öncelikle TRT'mize, kurumumuza, Yurttan Sesler ailesine sahip çıktığı için çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Yurttan Sesler'e de sahip çıkmak bir sanatçılar için zaten bir görevdir.
1: Kesinlikle öyle.
0: Gerek sanatçılar gerek kurumumuz bundan sonra sahip çıkıldı ama bundan sonra da dört elle bence sahip çıkmak lazım. Çünkü bizim kültürümüz bizim kimliğimizdir. Bizim var olma sebebimizdir.
1: Çok doğru söyledin. Çok güzel ifade ettin. Hepimiz aynı fikirde ve aynı görüşteyiz. Teşekkür ediyoruz Şems abicim. Şimdi senin iki güzel türkün var sırada.
0: Yani diyorsun abi madem sahip çıktı.
1: Şimdi sen de o taçlandır. Evet.
0: Dur. O zaman Şanlıurfa'ya bir gidelim. Bu akşam böyle bir Şanlıurfa, Diyarbakır, Elaziz geziyoruz valla. İki evet. Güzel türkü seslendirmeye çalışalım.
1: Dinliyoruz keyifle.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, TRT Türkü Radyo'da Türkü Evi programındasınız. Şeyhimiz Esen Kuş ve Esra Er ikinciden türküler dinlemektesiniz. Ustamız Ferhat Erdem türkü arasında öyle güzel bir yol gösterdi ki hep alıştık uzun hava dinlemeye Şeyhimiz Esen Kuş'tan. Böyle bir yarıda kaldık ama.
2: Ama niye kaldı?
1: Niye kaldı?
2: Ya hocama bir kere çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun, içinden geldi. Şimdi canlı yayını yaptığımız için Esra'm. Evet. Böyle birden bir gıcıklık gelince boğazıma, evet, çekindim. Dedim, evet, şimdi diyecekler az önce yurttan seslerden dem vurdu adam okuyamadı. Hani böyle bir şey yaşamamak için, evet, ama borcum olsun hocam.
1: Alıştık ya, alıştırdığın, evet, için değil
2: acısını
1: mi?
2: Acısını çıkaracağız,
1: evet,
2: inşallah.
1: İnşallah, inşallah. Teşekkür ediyoruz Şemiz abi. Eyvallah. Ağzına sağlık. Ben de Kırşehir'e doğru gideyim. Bugün hiç Orta Anadolu'ya gitmedik, böyle uzak kaldık. Aman dünya ne darımış, dert çekmesi ne zormuş. İçerimde yaren varmış, dermanını arar oldum diyeceğim. Peşine de güzel bir türkü bağlayalım.
2: Neşet Ertaş ustamızın memleketi yani, evet, oradan da okunur herhalde bu akşam değil mi?
1: Aynen öyle. Haydi.
2: Yurttan seslerin zaten özelliği bu ya.
1: Tabii.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Muhteşemdi Esra, ben de böyle uçun ucundan böyle bir eşlik etmeye çalıştım.
1: Evet, çok da güzel oldu. Teşekkür ediyorum.
0: Ne demek efendim, her zaman.
1: Ağzına gönlüne sağlık abicim.
0: Şimdi, aşıklık edebiyatı denince
1: evet,
0: ilk akla gelenlerin başında tabii ki de Karacaoğlan gelir.
1: Değil mi?
0: Değil mi Esra'cığım?
1: Tabii ki.
0: Karacaoğlan günümüze ulaşan 500'e yakın şiiri bulunmakta ve bu şiirlerin büyük bir kısmı da aynı zamanda Türk halk müziğine bestelenerek türkülere dönüşülmüştür ve bu türkülerden bir tanesi geliyor.
1: Zannediyorum okuyacaksın.
0: Sırada. Okumaya çalışacağız
1: evet,
0: Esra'cığım.
1: Evet, biz de keyifle evet, dinleyeceğiz. Çok da güzel bir türkü değil mi?
0: Çok güzel bir türkü. Dinleyicilerimizin de çok sevdiği bir türkü. Ben de ilk defa icra etmeye çalışacağım. Niye böyle dargın dargın bakarsın? Sen beni sözümde durmaz mı sandın? Diyelim. Arkasından da Esra'cığım yine bir Urfa'ya gideceğim. Urfalıyım ezelden diyelim arkasından.
1: Ne güzel. Hadi bakalım biz de dinliyoruz.
0: Sağ olasın.

0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmaya arzu ettiğimiz bir Türkiye evinin daha sonuna geldik. Mikrofonda bu akşam ben Esra Erekinci.
1: Ben Şeyh Musesen Kuş.
0: Sizlere birbirinden güzel türküler söylemeye gayret ettik efendim. Orkestramızda bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'tı efendim. Birlikte okuyacağımız güzel bir türküyle programı son bulacak. Bir başka Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türkü dolu günlerle kalın efendim.
1: Her zaman olduğu gibi Türkiye Evi'yle kalın.
0: Hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Mirza, Tokat'tan. Mersin'den Konya'ya geçiyoruz. Ben ve ailem için Konya'nın Sille türküsünü çalar mısınız?